dilemekle. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? En güzel şeyleri yapıyor. Sizin görme hastanızı, işitme hastanızı, idrak etme hastanızı çalışır hale getiriyor. Sadece Allah'a inanmakla kalmıyorsunuz. Allah'a inanıyorsunuz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasına da inanıyorsunuz. Bunun bir farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala size 7 tane Furkan verecektir. Ve sizi negatiften pozitife doğru bir gelişme sürecinin içine koyacaktır. Ne yapacaktır? Furkan verecektir size. Görmeyen gözleriniz irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. İşitmeyen kulaklarınız irşat makamının sözlerini kıymetli şeyler olarak algılamaya başlayacaktır. Manalarına varmaya başlayacaktır. İdrak etmeyen kalbiniz irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlayacaktır. Gözler, kulaklar ve kalp. Görme hastanız, görme fiilinin sonucuna ulaşacaktır. İşitme hastanızdaki mühür alınacaktır. Kalbinizdeki mühür de alınacaktır. Ekinnet yok edilecektir. 7. Furkan verilecektir. Kalbinizin içine ihbat konulacaktır. Ne oldu? Negatiften pozitife doğru bir sürecin içerisine girdiniz. Furkanlar aldınız. Her açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği kazandınız ve Allah'a doğru bir yaklaşımın içine girdiniz. İkinci safhada Allah Teala kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, zikir yaparsınız, kalbinize Allah'ın nurları girmeye başlar ve nefsinizin kalbinde rahmet birikimi olur %2, arkasından hacet namazını kılarsınız, Allah Teala mürşidinizi gösterir. Bunların her biri yozlaşmaktan sizi koruyan ve negatif faktörleri pozitif kılmak istikametinde bir gayretler dizisidir. Kötüye doğru bir gidişiniz yok, iyiye doğru gidiyorsunuz. Yani yozlaşmak şöyle dursun, adım adım yozlaşmanın zıttı bir noktaya, zıttı istikametle hareket ediyorsunuz. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasının altı daha aşağı doğru indikçe yozlaşmayı ifade eder. Sıfır noktasının üstü yukarıya doğru tekamülü ifade eder. Tekamül ve yozlaşma birbirinin tamamen zıttıdır. Sıfır noktasından başlar, aşağı doğru iniş yozlaşma, yukarı doğru çıkış tekamüldür. Öyleyse tekamül ruhun hasletlerinin vücuda hakim olmasıdır. Nefse de hakim olmasıdır. Yozlaşma nefsin afetlerinin kontrol mekanizmasını ele geçirmesidir. Ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Nefsin afetlerinin ruha hiçbir negatif tesiri olamaz. Ruh hiçbir zaman değişmeyecektir. O hep 19 grup güzellikle beraber olacaktır. 19 grup haslet ruhunuzda hiç değişmeden ömrünüz boyunca kalacaktır. Ama nefsiniz giderek azgınlaşacaktır. Bu tereddidir. Tekamülün zıttıdır.
aşağı doğru iniştir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini düşünün. Nefs tezkiyesine başladınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız ve kalbinize iman kelimesi yazıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Tekamülünüz bundan sonra daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kalbinize gelecektir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin içine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesinin etrafına fazıllar toplanacaktır sizi fazilet sahibi kılmak üzere. Ve vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. 7 katlık bir yolculuğun sonunda 7. kata ulaşacaktır. 7. katta soldan sağa doğru bir alemler geçirmesi olayı söz konusu olacaktır. Önce kader hücrelerini geçecek kişi, sonra ümmül kitabı, sonra kudret denizini, sonra makam-ı hamudu, sonra divan-ı salihini, sonra da zikir hücrelerini. Oradan indi ilahiye ulaşacaktır. Kişinin ruhu ve indi ilahiden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu tekamüldür. Nefsin kalbindeki hasletler, nefsin kalbindeki fazıllar kişiyi %51 nurla donatmıştır. Nefsin kalbi %100 kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken bu noktada %51 nurlarla dolu olmuştur. Şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Burada %51 ölçüsünde nefsi tekamülünüz söz konusu. Ruhunuzda bir değişiklik yok. O hep hasletlere dönüşmüş durumda. Ama onun hasletlerine paralel bir %51 de nefsinizin kalbi oluştu. Nefsinizin kalbindeki tekamül %51'i buldu. Şimdi böyle bir noktada bu kişinin 2 tane alternatifi var. Ya fizik vücudunu da ruhunu Allah'laştırdığı gibi Allah'a ulaştırmadan teslim edecek. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete sokacak. Kim buraya ulaşırsa nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk etmiştir. Tekamülü bu kadar çoğalmıştır. Daha sonraki safhalarda ise kişi Allah'ı kendisine vekil tayin ettikçe Allah o kişinin vekili oldukça, kişi Allah'a tevekkül ettikçe fizik vücudundan sonra nefsini, nefsinden sonra iradesini kişi Allah'a teslim edecektir ve tekamülün en üst noktasına ulaşacaktır. İradenin Allah'a teslimi tekamülün sonudur. Bu iradenin teslimiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmakla kalmamıştır. Kişinin nefsinin kalbinde tam 19 kademe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Ve tekamül tamamlanmıştır.
Bu noktadan sonra kişi yeni bir tekamülün sahibi olacak bir özellikte yaratılmamıştır. Tekamülün sonuna gelmiştir kişi. Ambarın alabileceği her şey ambarda artık mevcuttur. Ne diyordu Allah-u Teala? Biz hiç kimseden onun yapamayacağı şeyi istemeyiz diyordu. İşte kişi ta buralara kadar ulaştı ve tekamülün sonuna geldi. Peki bundan sonra yozlaşma olur mu? Hayır. Tekamül bu seviyede yozlaşmaya götürmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu olmaz. Peki bir kişi başlamış tekamüle, ruhunu Allah'a ulaştırmış. 21. basamak, ruhu Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamak. Acaba bu kişi yozlaşabilir mi? Evet, yozlaşabilir sevgili kardeşlerim. Bakınız Allah-u Teala yozlaşmayı ne güzel anlatmış. Diyor ki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde, Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani onları yozlaşmaktan adım adım kurtarır. Demin anlatmıştık nasıl olduğunu bu işin. Nefsin kalbindeki hasletler, daha doğrusu fazıllar, faziletler arttıkça kişi yozlaşmaktan adım adım kendisini kurtarmıştır. Tekamülün içindedir kişi. Adım adım nefsinin kalbindeki afetler azalıyor. Afetlerin azalması tekamüldür. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a yaklaşması tekamüldür. Ve öyle bir noktaya gelir ki kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefsinin kalbinde 151 nur birikimi vardır. Bu rakam mutlaka 61'e kadar çıkar. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Buraya kadar tekamül söz konusudur. Ama kişi bu noktadan sonra eğer tevekkül edemezse Allah-u Teala'ya, yani Allah'ı kendisine vekil tayin edemezse, hangi konuda vekil tayin edemezse, fizik vücudunu Allah'a teslim alması, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a tevekkül edemezse, o zaman gelişme durur, tekamül durur. 33 bin zikir Allah'a ulaşma seviyesidir. Ruh Allah'a 33 bin zikirle ulaşmıştır. Allah'ın zatında ruh yok olur. Emanet sahibine geri döndürülmüştür. Dönüş tamamlanmıştır. Vuslat tahakkuk etmiştir. Ruh sahibine geri dönmüştür. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ey sahabe ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. 700 kat nimet versin. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Ruh Allah'a ulaşmış. Kişi ölmeden evvel ölmüş. Ölseydi ne olacaktı? Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacaktı. Hayattayken ölmeden evvel bunu yapmış. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmış. Kritik dönem bundan sonra başlar. Bu noktaya kadar tehlike yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve dilediği andan itibaren
kalbinde bu talebi Allah-u Teala gördüğü anda o kişiyi kontrol altına almıştır. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli herkese olmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diğerlerine Rahim esmasıyla tecelli oluşmaz. İşte saydığımız bütün o tecelliler ard arda kişinin tekamülünü ifade eder. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi tecelli olmayacaktı, tekamül de olmayacaktı. Tekamülün oluşması tecelliye dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tekamülün içindedir ve tekamülü devam eder. Ne zamana kadar devam eder? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar mutlaka devam eder. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin tekamülünün gerçekleşmemesine müsaade etmez. O kişinin yozlaşmasına müsaade etmez. Çünkü Allah'ın sözü var. Mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Bunun için bütün şartları Allah hazırlamıştır. Ve o kişi de mutlaka Rahim esmasıyla tecelli edecektir. Ve kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları, fazıllar, evvela %2 rahmet, tekamülün müjdecisi. %2. Sonra %49 fazıl, ikisinin toplamı %51. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbine %51 nur giriyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'nın ilahi iradesi, biz insanların cüz'i iradelerini kontrolü altına alır. Allah'ın kontrolü altına girdiğimiz anda Allah'ın dostu oluruz. Allah'ın kontrolüne girdiğimiz anda tağutun dostu olmaktan kurtuluruz. Ne zaman? Bu sualin cevabını Zümer suresi 17. ayet-i kerime veriyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ بَعْدِ. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. İçtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İşte bir insanın yozlaşmadan kurtulduğu nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği bu nokta aynı zamanda tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulduğu noktadır. Bu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, o kişinin tağutun kullarından olmaktan kurtulduğu bu noktada Allah'ın kulu olduğu noktadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kulluk varsa tekamül vardır.
Allah'a kulluk söz konusuysa tekamül söz konusudur. Şeytana kulluk söz konusuysa o zaman yozlaşma söz konusudur. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, tekamülün devamı süreci içerisinde her şeyin en güzeli doğru yaklaştığını görüyoruz. Tekamül. İşte Allah-u Teala'nın bizi kontrolü altına, yani ilahi iradenin bizim cüz'i irademizi kontrolü altına aldığı noktadan itibaren tağutun kulu olmaktan kurtuluruz, Allah'ın kulu oluruz ve derhal tekamül başlar. Bu tekamülün başlangıç noktasında, daha başlangıç noktasında furkanlar gelir. Her furkan kişinin tekamül ettiğinin kesin işaretidir. Kişi irşat makamının sözlerini işitmeye başlar, manasını anlamaya başlar, kalbine indirir, idrak etmeye başlar. Eskiden idrak edemiyordu. İrşat makamını herhangi birinden ayırt edemiyordu. Şimdi onun irşat makamı olduğunu, hidayet makamını hidayet makamı olduğunu idrak etmiştir kişi. Ve sadece işitip manasına varmaz, kalbine indirerek idrak eder. Tekamül büyüyor. Daha sonra o kişi irşat makamına ulaşacaktır. Tekamülü devam edecektir. Ne zamana kadar şeytanın o kişiye müdahale etmesine, o kişiyi tuzağına düşürmesine Allah-u Teala müsaade etmez, mani olur. Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın ve ruh Allah'ın zatında yok olsun. O zamana kadar, Allah emanetini geri alana kadar o kişi üzerinde iradesini tutar. Allah'ın iradesi o kişiyi şeytanın bütün tuzaklarından koruyan bir zırhtır. Hiçbir tuzağı o kişinin üzerinde tesir icra edemez. Ne zamana kadar o kişinin ruhu Allah'a teslim olduğu ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir statüde var olacaksınız. İşte her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Böyle bir noktada güzellikleri yaşayacaksınız. Her geçen gün biraz daha mutlu olacaksınız. Tekamülü yaşayacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ne yaptı sizin kalbinizi? Kalbinizdeki karanlıkları, zulmeti devre dışı bırakarak adım adım kalbinizi aydınlattı, aydınlattı, nurla doldurdu ve %51'e ulaştı nurlarınız. İşte Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah, amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bu söylediğimiz standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye tekamülü nasip kılar ve onu zulmetten nura çıkarır. Yani nefsinin kalbindeki karanlıkları yok etmek suretiyle, zulmeti yok etmek suretiyle nurları onun kalbine
fazılları yerleştirmek suretiyle o kişiyi zulmetten nura çıkarır. Nefsinin kalbinde hiç nur yokken nefsinin kalbinin çoğu %51'i nur oluşturur. %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur. İşte burası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası tekamülün, Allah'ın koruması altında olan sahasının sonudur. Bu noktadan sonra Allah'ın o kişiyi muhafaza etmesi, kişinin Allah'a tevekkül edebilmesine bağlıdır. Yoksa evvela aynı standartlarda kalmak, seviyeyi muhafaza etmek söz konusu olur. Bu noktaya kadar zikir, 33 bin zikre ulaşmıştır, ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve ruhun Allah'a tesliminde zikir sayısı 33 iken 35'te olabilir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda yapılması lazım gelen şey Allah'a tevekkül etmektir. Yani Allah'a kendisine vekil tayin etmektir. Kişi eğer kesin olarak inanırsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah bana verdiği sözü tuttu, beni kendi zatına ulaştırdı, beni Allah'ın evliyası yaptı. Allah beni kendisinin evliyası yaptı, beni bu tekamül seviyesine Allah ulaştırdı. Öyleyse diyor kişi, benim ne yapmam lazım? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah beni kendisine ulaştırdı. Diyor ki Allah bana ulaşmayı dilemeyeni ulaştırmam. Ama kim dilerse onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a tevekkül etmektir. İşte bu düşüncenin tesiri altında eğer kişi düşünürse ki ben Allah'a tevekkül ettim, Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı. Şimdi eğer fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğime dair bir tevekkülün sahibi olursam, Allah'a bu konuda vekil tayin edersem, nasıl Allah-u Teala beni ilk talebim üzerine kendisine ulaştırıp evliyası yapmışsa, mutlaka fizik vücudum da teslim olur. Bu inancın sahibi olan kişinin yozlaşması söz konusu değildir. O Allah'a tevekkül eder ve fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamağa ulaşır. Eğer tevekkülüne devam ederse daha sonra daimi zikrin sahibi olur. Daha sonra irşada ulaşır. Daha sonra iradesini Allah'a teslim eder. Yozlaşma olmadan yoluna devam eder. Bu neyle ölçülür, neyle orantılıdır? O kişinin zikir sayısıyla orantılıdır. Zikir daimi zikre doğru yükselmelidir. İşte kişinin zikrinin daimi zikre doğru yükselmesi olayı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bu söylediğim standartlardaysa, Allah'a tevekkül etmişse ve her geçen istikamette her geçen gün zikrini daha çok arttırıyorsa arttırabilme tekamülün devamını gösterir. Sabit kalma da onu ifade eder tekamülden. Geriye dönüş henüz öyle bir şey yoktur. Tereddi, aşağı doğru iniş, yozlaşma hayır yoktur. Zikir devam ediyor. 33 bin zikirde veya 35 bin zikirde zikir devam ediyor. Kişi demek ki Allah'a tevekkül etmekte devam ediyor. Peki Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin devamı nasıl? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar ki kafirlerdir. Onlar da
tağutun dostlarıdır. Ve tağut, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte yozlaşmanın başlangıç noktası. Kişi 22. basamakta ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'ın zatında yok olmuş, emanet sahibine teslim edilmiş. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gerçekleştirilmiş. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, ruhu ve içi nefsi iradeyi onların sahibine, onların sahibi olan Allah'a teslim etmekle emreder. Teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emrin muhtevasını gerçekleştirdiniz. Ruh emanetini Allah'a teslim ettiniz. Dikkat edin. 33 bin zikri devam ettiriyorsanız ve hep devam ederse tereddi yoktur. Yani aşağı doğru iniş, yani yozlaşma yoktur. Ama ya kişi zikrini devam ettiremezse, yavaş yavaş namazlardan soğumaya başlamışsa, zikirden eski şevki, neşeyi alamıyorsa, zikirleri azalıyorsa, namazlarda teklemeler olmaya başlamışsa, bir namaz kaçırdığında ondan üzüntü duymuyorsa, umurunda değilse, etrafına karşı nefsani davranışlarında çoğalma varsa, işte o kişi sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostuyken ve Allah'ın kuluyken tekrar tağuta kul olmak istikametinde bir şeyler kaybetmeye başlamıştır. Kanama başlamıştır. Bu nefsin kalbindeki kanamadır. Kişinin Allah ile olan yaşamındaki hayatiyeti giderek ölüme doğru yaklaşacaktır. Kişi Allah'a tevekkül edememiştir. Ve adım adım zikri azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar da azalmaya başlar. Zikir azaldıkça kalpteki nurlar aşağıya doğru iner. Kalp giderek daha karanlık, daha karanlık, daha karanlık olacaktır. Zikir düştükçe karanlık artar. Ve öyle bir gün gelir ki kişi artık zikirden elini eteğini çekmiştir. Namazlarını surete kılmaktadır. Oruçta şiddetle açlık hissetmektedir. Tiryakilikleri, sigara tiryakiliği, içki tiryakiliği geriye dönmüştür. Hortlamıştır. İşte bu inhitattır. Geriye dönüştür. İlerleme, inkişaf, terakki, ileri doğru gidiş, yükselme, ama inhitat aşağıya doğru iniştir. Ve yozlaşmanın kesin işaretidir. Ne zamana kadar kişi Allah'ın kuluydu? Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren
22. basamakta dahil olmak üzere hep Allah'ın kulu olmakta devam etmişti. Hem de her gün daha üst seviyede bir kul olmuştu. 3. kat cennetin de sahibi olmuştu kişi. Ne zamana kadar muhafaza edecekti bunu? Bunu nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başladığı ana kadar. İşte sevgili kardeşlerim, kişi eğer Allah'a tevekkül edemezse, inancı ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah beni kendisine ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek istiyorum, bu kesin bir taleptir, Allah beni mutlaka teslim alacaktır diye kişi düşünüyorsa, zikrinde azalma olmayan kişidir o. Zikri devamlı yükselen kişidir. Zikir manevi hayatın aynasıdır ve şaşmaz bir terazisidir. Zikre bakın sevgili kardeşlerim, kişi ne kadar zikrediyor. Ve kendinizi aldatmayın. Allah'ın yolunda zikirsiz bir terakki, gelişme, tekamül oluşamaz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olabilmesi sadece bir tek faktörle, zikirle mümkündür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz güne kadar zikrin sahibisiniz. Evvela daimi zikre ulaşırsınız. Salah makamında daimi zikriniz külli zikre dönüşür ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün artık zikirde değilsiniz, tesbihtesiniz. Tekamülün bir insan tarafından ulaşılabilecek olan en üst noktasındasınız. Normal, önceden seçilmemiş bir kişi için ulaşılması lazım gelen, ulaşılabilecek son nokta burasıdır. Peki önceden seçilenler, risalete seçilen kavim resulleri için bir üstteki kademe söz konusudur. İradenin Allah'a teslim edilmesi, salah makamının 5. kademesidir. Tesbihe geçilmiştir. Neyle geçilmiştir? Kesbi olarak geçilmiştir. Yani kişi kesbetmiştir. Onu hak etmiştir. Kıyasıya bir mücadelenin sonunda iblisi yenmiştir. Allah'ın yardımıyla elbette. Ama kesbi olarak kendi gayretinin neticesinde almıştır. Ama Allah'ın hiçbir Resulü bunu kesbi olarak almaz. Allah ona daimi zikri vehbi olarak verir. Karşılıksız mükafat olarak verir. Allah onu seçmiştir, başka birini seçmemiştir. Onu hep tekamül yolunda geliştirir. Asla yalnız bırakmaz. O her zaman o kişi Allah'a tevekkül eder. Allah onun sahibidir. Allah'ın hem kontrolündedir hem muhafazasındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir dizayn içinde düşünün her şeyi. İşte o insanlar Allah'ın Resulleridir. Allah'ın Resulü daimi zikre kendi gayretleriyle ulaşmaz. Ulaştığı hiçbir şey kesbi değildir. Onun tarafından iktisap edilmemiştir. Allah onu bu makama layık görmüş ve ona göre yetiştirmiştir. Sahip olduğu her şey vehbi olarak verilmiştir. Allah'ın bir nimeti olarak verilmiştir. Onun gayretinin karşılığı değil. Onlar için düşüş söz konusu değildir. Yozlaşma onlarda mümkün değildir. Ama bu hedefin dışında kalan, yani doğmadan önce seçilmeyen, hayattayken Allah'a ulaşmayı
dilemeden önce seçilenler için her şey kesbi olarak edinilir ve nefsin kalbinde

talebi, gayreti söz konusudur. Her şeyi kendisi elde eder, Allah ona yardımcı olur. Öyleyse ne zaman inhitat başlar, aşağıya doğru iniş ne zaman başlar, yozlaşma ne zaman başlar? Kişinin zikrinde düşme başladığı zaman başlar. Düşme başladıktan sonra artık o kişi merdivenden aşağıya doğru inecektir. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinin 2. bölümü, o kişi aşağı doğru inmeye başladığı noktadan itibaren inhitattan hemen sonra o kişi yozlaşmanın normal sınırları içine girmiştir. Terakki, yükselme, gelişme, tekamül sona ermiştir. Merdivenlerden aşağı doğru iniş başlamıştır. Ve kişi inişin başladığı noktada Allah'a kul olmaktan derhal atılır. O artık tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Allah'ın dostu olmaktan çıkar, o tağutun dostu olur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi, amin olanları Allah'ın kulu olarak ve Allah'ın dostu olarak değerlendiriyor. Kafirleri ise şeytanın kulu olarak değerlendiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, tağutun kulu olmak, şeytan tarafından vuslattan sonra tuzağa düşürülen herkes için Allah'ın kulu olmak olayı bitmiştir. O kişi artık tağutun kuludur. Nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalacaktır. Yozlaşmanın başladığı noktada Allah Teala emanetini tekrar o kişiye geri gönderir. O kişinin Allah'ta olan ruhu Allah tarafından o kişiye iade edilir. O kişinin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından alınır. Böyle bir insan eski haline geri döner, artık o bir kafir hüviyetindedir. Allah Teala amin olanların dostudur. Ama kafirler amini olmayanlardır. Amin olan kişi nereden nereye kadar amin odur? Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği andan itibaren amin odur. Allah'a ulaşmaya kadar amin olmak devam eder. Allah'ın zatında yok olduğu zaman da amin odur kişi. Ama ne zaman yozlaşma başlarsa artık o kişi amin olan birisi değildir. O kişi tağutun dostu olmuştur. Yani amin olan kişi kimdir? Mümindir. Mümin olması oraya kadar devam eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaşan kişinin muhtevası hep mümindir. Ve Allah'ın dostudur. Aynı zamanda Allah'ın kuludur kişi. Hem Allah'ın dostudur hem de Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 61, 62, 63. 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde? Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın dostlarıdır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Ela inne evliya Allahu la

affin aleyhim ve lahim yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumil büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olmadığını kaybettikleri andan itibaren takva sahibi değillerdir. Dünya saadeti de ahiret saadeti de onlardan alınır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar Allah'ın kulu olmaktan da çıkmak mecburiyetindedirler. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostudurlar. Kafirler şeytanın dostudurlar ve şeytanın kuludurlar. Allah'ın kulu olmaktan şeytanın kulu olmaya geçerler ve iniş başlar. Bu iniş o kişinin kalbindeki bütün nurları götürene kadar devam eder. Kişi ya aklını başına toplarsa bir defa daha hak verir Allah Teala o kişiye. Tekrar kişi aynı yolları aşarak ruhunu Allah'a ulaştırır ve yeniden Allah'ın kulu olur da Allah'a yeniden ulaşmayı dilediği anda yeniden Allah Teala'nın kulu olur. Ama eğer bir defa daha fıska düşerse, yani geriye dönüş başlarsa, yozlaşma başlarsa, o noktadan itibaren Allah Teala'nın onu kurtarması söz konusu değildir. Kalbine Allah Teala kalbindeki iman kelimesini Allah alır ve kalbini, o kişinin kalbini mühürler, ruhunu tekrar o kişiye iade eder. Böyle mühürlü bir kalbin tekrar açılması artık mümkün değildir. Asla dönüş söz konusu olmuştur. Kalp mühürlüdür. Yozlaşma bütün boyutlarıyla o kişiyi hep sinesinde tutar. Yozlaşma ömür boyu devam eder. Adım adım eski iptiralar geriye döner ve kişi her geçen gün kaybedenlerden olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim Rahman Rahim Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal ladîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevinirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere. İnsanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki, bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın beş tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfini diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın beş şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok param olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok param var. 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi be sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin viranın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmaz da orada kalırdı. Orada kalır demek kimse o paraya dokunmazdı.
Sevgili kardeşlerim, komşuluk herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman bana tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kılarlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yazacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah-u Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünyada verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki.
Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet Devri'nin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz.
Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da, İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. 7 Safa'nın 7'sini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını, Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de 7 Safa 4 teslim varsa, hepsi farsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi
Çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. İmani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki insanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde inşallah ele alacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. İfa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak merhaba olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir.
uçağın havada infilak ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir. Burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'an'sa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi, teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icraî kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet,

ve kişi onu gerçekleştirmiştir ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmadığınız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, İkincisi, iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi, diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında, diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade, başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz.

biliyorsunuz ki konumuz kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerre ile ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan Allah irade, Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ard ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hasta onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullahın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullahın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullahının ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade, kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir.
aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerinde tesir icra edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir, etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir. Negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar derecat kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Unutmayın ki bütün hayatınız derecat sistemine bağlanmıştır. Yani her hareketinizde, her davranışınızla Mahkeme-i Kübra'dasınız. Her şeyiniz saniye saniye kaydolunuyor. Allah-u Teala'nın o muhteşem dizaynıyla üç boyutlu olarak düşünceleriniz de kaydolunuyor, fiiliyatınız da kaydolunuyor. Ve o kaydolunan sistemlere baktığımız zaman kıyamet günü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı göreceğiz üç boyutlu olarak ve her saniyesinde kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler net olarak görünerek. Öyleyse neden bahsettim? Kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler dedim. Kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin bizim irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de başka bir iradenin bize bir tesir icra etmesi, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirmesi ama bu olayda bizim bir dahlimizin olmaması halidir.
Öyleyse kazanın kaderden temel farkı nedir? Bizim kaza ettiğimiz fiillerde biz derecat kazanabiliriz ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu olay sebebiyle derecat kaybetmişizdir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bir olay sebebiyle ve başka bir olay sebebiyle de derecat kazanmışızdır. Her ikisinde de bizim iradi yapımızın dahli var. İradi yapımızla olaya girmişiz ve kazanmışız. Derecat veya kaybetmişiz. İkisi de mümkün. Peki ya başka bir irade bize tesir ediyorsa? Onun tesiriyle bir olay yaşamışsak, derecat kaybetmişsek veya kazanmışsak diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da, başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade cüz'i irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerinde tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kazayla kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisini de sağlayabilir. Bizim irademizle yapılan bu dizaynın sonunda vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir,
üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ilka eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren irade, iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah-u Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nakıs, birisi zayid. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim işlediği fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle, fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır. Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir, daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gören kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar, zarar aynı miktardaysa kazandığı derecat kadar derecat kaybeder.
Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır. Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda, o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf, yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi, intikam aldığı için, kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için, fiilleri kazan, zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince, kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derece kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak, onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçimde bulunursak, biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz, onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olayda ise biz derecat kazanırız, ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muhacesinde mümkün değildir. Öyleyse
hayır da şer de Allah'tandır sözü cehennem yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah Teala sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı. Veya sel bastı. Zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir. Zalim, kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer, bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster adına şer deyin, ister adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ika ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade
şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayeti kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse senin sebebinde oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir. Derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de, o üzerinize farzdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık, ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran
emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken, ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk. O sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla. Ve onların öptükleri el senin elindi. Ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah Teala. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz, bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş. Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz bu olay bizim canımızı sıktı, üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor. Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir, yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında, münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda, ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese,
bu senden değil, benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba? Allah Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah Teala onlara de ki her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir. Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer kavramıyla hayır kavramı kader ve kazayla yakından ilişkili iki kavramdır. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar vardır ki sizi üzer ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir ama şerdir. Yani siz size sevindiren olaylara hayır, sizi üzen olaylara şer diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerrim, şerrim. Hayır sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer sizi üzen olaylar değildir. Size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah Teala. Münafıklarsa, olaylar kendilerini sevindiriyorsa bu bizdendir diyorlar. Bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa bu şerdir diyorlar. Bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Halbuki birinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş. İkinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş.
Ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik. Ama aslında her ikisini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah-u Teala olduğuna göre Allah-u Teala diyor ki onlara söyle, her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti, arkasındaki gerçek anlam Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayın da olay ne olursa olsun bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zararlıde edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır, yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah-u Teala'nın Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona
telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amil olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah-u Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade, ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Ve böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili, kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki, biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve bir de sonuç.

Böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi?

Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona. Kazanması lazım gelen notun altından bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece yol açtı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi, o zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler, notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi, çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti.

İşte bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır, değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde sınıf, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir suyu taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi, iki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse, bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek
ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir, derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki, nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse, sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki, kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse, onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse, onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada, hayır. Başkası sebebiyle derecat kaybetmiyorsunuz. Kendiniz sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Çünkü siz o kişinin dalalette kalmasına sebebiyet vermişsiniz. Fiilinizin sonucunda o kişi kendi yaptığı aksiyon sebebiyle derecat kaybetmiştir. Siz ona tesir ettiğiniz için o kişi derecat kaybetmemiştir. O tesirin sonucunda kendi iradesiyle bir fiil ilka etmiştir. Sizin fiiliniz değildir o. Sizin yaptığınız şey ona bir tesirse, o kişi o tesirin altında kendisi bir fiil işlemedikçe derecat kaybedemez. Öyleyse bir kişinin Allah'ın yoluna girmesine mani olan birisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ama o kişi dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceleri kaybetmesi lazım gelen fiiliyle dengededir. O kişi kendi iradesiyle dalalette kalmıştır ve gideceği yer cehennemdir. Başka birinin tesiri altında veya değil, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiştir. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmemek
iki şekilde demek ki vücuda gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmiyor, başka birisinin tesiri altında değil. Kimseye sormamış, etmemiş ama Allah'ın yoluna da girmemiş, gideceği yer cehennem. Üzerinde hiçbir tesir oluşmamış kişinin. Bu kişi cehenneme gidecektir. Ve başka birisi de bu konuda bir suçlu veya suçsuz hüviyete giremez, böyle de gösterilemez. Şimdi ikinci bir kişi düşünelim. Bu kişi gitmiş, tanıdığı birçok alime sormuş. Demiş ki, diyorlar ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki, hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derece kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerlendirmemesi ve doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa, gideceği yer cehennemse, bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu
beni falanca bu yola teşvik etti de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan. Bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller, sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek, gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah-u Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için mahkeme kabiliyeti vermiş Allah-u Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi, ben de ona inandım, bu suçu işledim demek bizi derecat kaybetmekten kurtarmaz. Kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında, Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz.
başkalarının telkinleriyle işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz. Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizle o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizle işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir, ikincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce. Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti, kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini,
kişi hayata tekrar geri dönüyor. Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah-u Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Allah-u Teala diyor ki, hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor. Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor. Yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki taammüden adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir, öldüren kişi için kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir? Kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir, kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi aklına bile getirmemiştir. Hayat filminde net olarak görünür bu olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir, bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı
bir olay kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler. Evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar. Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir. Sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse
bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız, bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk getirin. Mesela bir namaz kılın. Birinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ika ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinizde bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daim zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir.

Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitetül Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her
mürşidine tabi olan kişi, tabi olduğunda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçecektir. Ve yedinci alemden sonra Sitret-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh, Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri, o ruhu dünya hayatını yaşarken, kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef, Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah Teala ruhundan mutlaka

7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safa oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütününe kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin

vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak yetkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok artıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını artırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İt kere 7 %49 eder. 2 de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur, %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder, ilişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Duyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye
adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse, o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşat etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradenin teslimi 7. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Onlar irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanına sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder.
Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Bu beş şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar. Nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? Ama o evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize.
Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah-u Teala'nın bizden ne istediği. Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesine teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudunu teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimini gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşırsınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca
hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Beate. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya ken estain ihtina sıratel mustakim. Ve etta amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah-u Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla
aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan, sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Ondan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Ken lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam. Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye.
Şimdi de yeni bir söz var. Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki, onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dinemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu
insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'laşmayı dinememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş? Birisi, Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah-u Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah-u Teala'ya, beni affet derler. Abi benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahı, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah-u Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah-u Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah-u Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine daha hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah-u Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu. Madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin. O zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınızla dahil, o büyük günahınızla dahil bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Belki aranızdan birçokları diyecek ki, işte o ölmeden hemen ruhlarını alaylaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane Furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestûre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan, basar hassasının üzerindeki
Gıçavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan. Herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşat makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşat makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşat makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah-u Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan İşitme hastanızın da mührünü açacak Allah-u Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah-u Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti
oradan alacak ve yerine ihbat koyacak. Kalbinizin mührünün açılması 5. Furkan, kalbinizin ekinetinin alınması 6. Furkan, kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz 7. Allah Teala'nın 7. ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağır ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz?

Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kimin de günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşayu. Bir defa daha tekrar edeyim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi, başka bir ifadeyle, Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cehennemle cennetin arası sadece 7 dakika. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal o kişinin Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Allah'ı basiril bil ibad. Allah kullarını görendir, görücüdür. Allahü semiül alim. Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var.

hepsini Allah Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Bu buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir, Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretün illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istaneyi, yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Ameni olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama ameni olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahibidir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmıyor, affedersiniz. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin, diyor Allah-u Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani, diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olan olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun.
اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah-u Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kânü yettekun diyor Allah-u Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar ve kânü yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah-u Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah-u Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü, iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince, hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz, sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah-u Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah-u Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah-u Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, fazıllar, fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet, nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi.
İki ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Allah ile olan ilişkiler sevgiden başka bir şeyi yansıtmaz. Nefret bir insana hiçbir zaman mutluluğu yaşatamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah-u Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara tesir etmesini, o kişi bunu dilediği anda engeller. Artık o günden sonra şeytan o kişiye normal standartlarda 7-8 aylık bir süre tesir edemeyecektir. Ve bu kişi mutluluğu sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş bir insan kadar üst seviyede yaşayacaktır. O zaman anlayacaktır ki bizi mutsuz eden şey devamlı şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman Allah-u Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da bunu önleyecek olan formülleri bizlere ulaştırıyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir. Yani ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır ey yüce Allah'ım. İşte kişinin bunları söylemesi asıldır. Böyle bir noktada Allah-u Teala derhal harekete geçecektir. Ve kişinin bu istikametteki dizaynına mutlaka Allah-u Teala müdahale edecektir. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gaye sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. 7 safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Tabiyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük atlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. Ve sizden ayrılan ruhunuz devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yedi, sekiz aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyr-i sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasretlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7 azalması lazım. Her %7 nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse ki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar içinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin en güzele ulaşabilmesi, ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz, siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir. Artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz, %100 güzelliklerle donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki, nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar, büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen, çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intihac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7, %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir, Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle, yani ruhunuzun hasletleriyle değil, ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah-u Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım ile ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nurlarla donatacağım ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, ifna olma, yok olma demek fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7, %7 fazlaların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı, %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu, %100 afete mukabil, %100 haslet. Sonra Allah Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu başlangıçta? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri, %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49 çok yakın iki rakam aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı. Diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı. Daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği 1. kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine tabiyette 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse, bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır. Ve o kişi kıyametten sonra 3. kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini arttırarak onu alaşağı etmesinden kaynaklanır. İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah, amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki o kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa o zikrini ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın 3. kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında o kişinin nefsinin kalbi %50, 81 nura ulaşacaktır. Bu, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbap, Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulul elbap yeskürün Allah'e kıyamen kuuden ve ala cunubiyum. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçünde de zikreden bir insan zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur ve bu kişiye yedi kat yerler ve yedi kat cehennem kademe kademe gösterilir. Burada yedi mertebe kalbi kişinin ullelbap makamında müzeyyen olur. Yedi kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Nitekim bundan sonra birinci gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edilecektir sonunda. Tövbe-i nasuhunu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman

Orada Allah Teala iradesini teslim alır. Salâh makamının dördüncü kademesi ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de iradesi Allah Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra yerlerini %2 rahmet, %98 de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında

bu kavramlar, bu isimde anılan üç kavramı ifade ettiği gibi, aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman, bu terminoloji bizlere şunu veriyor: yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var: ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahitlerin bir toplamı olan ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de muhtevasına alan, hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve veçimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez. Bunların hepsinin birden ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahdleri içeren bir tarif. Gelelim Allah-u Teala'nın cephesine. Allah-u Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için, irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman, bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah-u Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah-u Teala Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi
sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsimizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak, bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz, Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yerlerine oturuyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ahdini yerine getirin diyen Allah-u Teala sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise irademizi Allah'a teslim etmemiz, ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur, ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra daha ötede nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da
irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahitler nasıl teşekkül etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki: Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Galu dediler ki: "Bela, evet." Negatif suallerin pozitif cevabı, evet cevabı, bela kelimesiyle ifade ediliyor. Galu dediler ki: "Bela, evet." Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki: "Sonra ben kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum," diyor Allah Teala. Fizik vücutta ruh nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Hepimiz diyoruz ki: "Bela." Kâru dediler ki: "Bela, evet sen bizim Rabbimizsin," diyoruz. Bundan sonra Allah Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki: "Madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar, bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. Bir, ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair." Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah Teala soruyor: "Sözlerimi işittiniz mi?" Hepimiz diyoruz ki, hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz, semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de
Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz mi'den sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin-i misaki ahdi veriyoruz Allah Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor. İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Ata'na diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade, cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbiki ya eyyetü'n nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte bu Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, burada onun bir farz olduğu, emir olduğu kesinleşiyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Adem oğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımızdan
Allah Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadım mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulul elbab kılıyor. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulul elbab olmayı. Nisa 103 Feskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış, Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenlerdir diyor. Onlar takva sahipleridir diyor. Ahdini, Allah'ın ahdini. Yeminler dediğimiz zaman ne anlıyoruz sevgili kardeşlerim? Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Üç tane vücudumuz, üç ayrı türde yemin vermişler. Allah-u Teala'ya birisi yemin, birisi misak, birisi ahd. Ve Allah'ın ahdi, yemin, misak ve ahdimize ilaveten irademizin Allah'a verdiği misak. Böylece Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misak ile eşdeğer bir müessese.
Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah-u Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah-u Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah-u Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine göre ahdini yerine getirirse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor? Allah'ın ahdi. Öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahdten sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misakta
tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindekini ayet-i kerimesindeki اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine gelelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine bağlarsak, Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre, onlar Rablerini sabırla dileyenlerdir ifadesi, Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamakta ki bir kişiyi ifade eder.
Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu söyleyerek tamamlaması söz konusu. Rad 22'den sonraki Rad 23'te. Öyleyse Allah Teala ancak bu incelemeyi yapan bir kişiye bu bilgiyi ulaştırır sevgili kardeşlerim. Şurada dünya üzerinde bu tahlili yapabilecek olan başka bir kimse yok. Eğer Allah Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her ikisi de her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisinde Allah kendisini ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası 28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar, 27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için o kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım. O kişinin ehli tezekkür olması lazım. Ehli hayır olması lazım. Ve ehli hikmet yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse
Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirenler. Kim Allah'ın ahdini ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsini Allah'a teslim edemez. Giderek daha dik bir yokuş oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Allah Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek eğer Allah Teala bize yardım etmezse o karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı kaç tane ayet-i kerimenin birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir.
Ama irademizin Allah'a teslimi, ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddir. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de yetmez, irademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahitler. El Fatiha me az salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ve mutluluk. İslam, mutluluğun yegane kaynağıdır. Kainatın tek dini olan İslam'ın bir muhteva olarak yerlerine oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk denilen müessese sadece İslam'ı yaşamakla elde edilebilir. Bir başka ifadeyle İslam yaşanmıyorsa mutluluk da yaşanmaz. Bu sohbetimizde sizlere İslam'ın mutluluğun artmasıyla olan ilişkisini, İslam'ı daha üst boyutlarda yaşadıkça mutluluğun nasıl daha üst boyutlara çıkacağını anlatmak istiyoruz. Konumuz hem dünya hayatıyla ilgili hem ahiret hayatıyla ilgili. İkisi de mutluluğun ayrı bir cephesi. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşamanız da kıyametten sonra gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetine gelince, dünya saadetini geç elde edersiniz. Dünya saadetini adım adım, daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye yaşantılarda elde edersiniz. Ve elde ettiğiniz an yaşamaya başlarsınız. Öyleyse cennet saadeti 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi olursunuz. 3. basamaktasınız. 10 tane ihsanla 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsin kılarak 4. kat cennetin sahibi olursunuz. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daimi zikrin sahibi olarak 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmenin ötesinde irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibi olursunuz ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst kat cennetin, 7. kat cennetin sahibi olursunuz. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesi, iradeyi Allah'a teslim etmek de 5. kademesi, Bir ardından geliyor ikisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer adına cennet saadet diyorsanız, İslam sizi cennetin 7. katına kadar ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibidir. Peki ya dünya saadeti? Dünya saadeti

öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya saadeti ...14. basamağa kadar Allah'ın yolunda olanlar için bir ayrıcalık sağlamaz. Bir mahsariyet sağlamaz. Ancak 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesine başladığınız zaman dünya saadetinin adım adım tahsiline başlarsınız. Nefsinizin kalbi %7 nurla dolduğunda birinci gök katına ulaşır ruhunuz. İkinci defa %7 nurla ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurla Allah'a ulaşır. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %2 huşuda kazandığınız rahmetle %7 × 7 = 49 eder. %49 daha fazıl nuruyla ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin afetlerinin %51 yok olduğu noktadır. Şeytanın hakimiyeti nefsiniz üzerinde %51 azalmıştır. %49 kalmıştır. Artık şeytan sizin nefsinizin afetlerine hakim değildir. Kontrolü altına alabileceği alanlar, bu da sizin müsaadenize tabidir, %49'a düşmüştür ki çoğunluk Allah'ın nurları tarafından ele geçirilmiştir. Nefsinizin kalbinin çoğunluğu %51'i. Nefsinizin kalbindeki afetlerle dünya saadeti birbirine ters orantılıdır. Ne kadar afet yok olursa o kadar dünya saadetinin sahibisiniz demektir. İradeniz o kadar çok kullanılma imkanı bulur ve ruhunuzun hasletleri, faziletler nefsinizin kalbine o ölçüde yerleşmiş olur. Ve ruhunuz Allah'a bu standartlarda ulaştığı zaman dünya saadetinin her seferinde %7'sini elde ederek 7 kat boyunca neticede dünya saadetinin %51'ine ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin %51'i de sizindir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta, ki bu birinci söylediğim 21. basamaktadır ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, dünya saadetinin %51'ini sağlar size. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %91'ine kavuşursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zamansa dünya mutluluğunuz %100 olur. Ve irşada ulaştığınız zaman dünya saadetinizin %100 devamı söz konusudur. %100 üzerinden devamı söz konusudur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz gene %100 olacaktır. Öyleyse İslam'ın sizde ulaştırdığı, oluşturduğu etkiyle, İslami tekamülle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin 28 basamaklık bir skala üzerinde nerelere ulaştığını görmüştük. Demek ki 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadeti

kişinin %91'ini elde ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hiç afet kalmamıştır nefsimizin kalbinde. Dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü devam ediyor. 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir evvelki kademe, dördüncü kademedeki irşada ulaşmanın ötesinde 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetimiz gene %100. İşte İslam, işte İslam'ın gelişmesi, işte mutluluklar. Öyleyse yolun sonunda mutlak bir saadet söz konusu. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam eşittir mutluluk. Öyleyse 28 basamak üzerinde daha yakın bir seyirle, daha yakın bir incelemeyle konumuza girelim. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışlarınız Allah-u Teala tarafından mercek altına alınmıştır. Eğer nefsinizin kalbinde hayır görmüşse davranışlarınız özellikle başkalarına kötülük yapacak hüviyette değilse, isyanda değilseniz, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan dileyenler isyan etmiş hüviyettelerdir. Ötekiler seçilirler. İkinci basamakta seçilirsiniz. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamaktadırlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın cennetini mutlaka elde etmiştir. Ve o kişi kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemişse, hemen arkasından ölmüş olsa bile, hiç amel yapmadan ölmüş olsa bile, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üçüncü basamaktaki bizim bu Allah'a ulaşma dileğimizi Allah-u Teala aynı anda, dilediğimiz anda kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktayız. Ve bu Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi 5. basamakta gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık görmeye başlarız. İrşad makamı olarak, hidayetçiye baktığımız zaman onu hidayetçi olarak görmeye başlarız. Allah-u Teala 6. basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarız irşat makamının söylediklerinin. Manasına varmaya başlarız. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıp idraki önleyen ilahi konfitürü alıp ihbat koyar, idraki sağlayan ilahi konfitür. Burası 7. basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın bu ihsanları boyunca Allah bizim derecelerimizi sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye öylesine arttırır ki
kazandıklarımız kaybettiklerimizin ötesine geçer. Ve Allah kalbimize ulaşır. 8. basamaktayız. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 10. basamaktayız. Bu noktada eğer zikir yaparsak, Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl daha evvelde olduğu gibi göğsümüze girer. Ama daha evvel olduğu gibi geri dönmez. Kalbimizin için, kalbimize ulaşır. Bu Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmadan evvelki durumumuz neydi? Zikir yapıyorsak eğer Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsak, mutlaka Allah'ın katından iki tane nur, rahmet ve fazl isimli iki tane nur Allah'ın katından göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol açılmadığı için tekrar Allah'ın katına dönüyor. Seyri sefer tamamlanıyor. Yani Allah'ın katından gelen nur kalbimize ulaşamadan tekrar geriye dönmek mecburiyetinde olurlar. Ama burada ne zaman Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmışsa, onuncu basamakta, yani Allah'ın 7. ihsanında artık göğsümüze kadar gelen nur, göğsümüzden kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor rahmetle fazıl nurları. Ve fazıllar nefsimizin kalbinden içeriye sızamıyor, mührü aşamıyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları bir taşıyıcı faktör oldukları için ne yapıp edip mühürlü olan kalbimizden içeriye sızabiliyorlar bu aşamada. Eğer gözümüzden kalbimize yol açılmasaydı hiçbir zaman kalbimize ulaşamayacaklardı. Sızmaları da mümkün olmayacaktı. Ama şimdi sızabiliyorlar ve sızıntı başlıyor nefsimizin kalbinde. 11. basamakta sızma başlıyor. Rahmet sızması. Ve 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2 nur oluşuyor ve huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimize ulaşmak konusunda derin bir isteğin sahibi oluyoruz. Vazgeçilmez bir tutku oluyor bizim için. İrşat makamına ulaşmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak arzusu. Ve Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp mutlaka mürşidimizi soruyoruz. Eğer karşımızdaysa zaten ona tabi oluyoruz. Herkesin hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini Allah tayin eder. Ve böylece insanlar, Allah-u Teala'dan sonra herkes mürşidini görür ve o mürşide 13. basamakta mürşidini görür. 14. basamakta da tabi olur. Sadece tabi olacaklara Allah-u Teala gerçek mürşid gösterir. Ve kişi tabi olur. Tabiyet 14. basamaktaki bir faktördür. Tabiyet noktasına kadar, bu noktada dahil olmak üzere, bir insanın mutluluğu söz konusu değildir. Dünya saadetinden o kişi nasibini almamıştır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dünya saadetini yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması lazım. Şu noktaya kadar, 14. basamağa kadar, 28 basamağın yarısına kadar dünya saadetinden hiç kimse nasibini alamaz. Çünkü nefsinin kalbinde henüz hiçbir değişme olmamıştır. Afetler azalmamıştır. Belki %2 oranında kişi bir mutluluk yaşayabilir. Çünkü nefsinin kalbindeki rahmet partikülleri %2'ye ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %2 artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması lazım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an, Allah'ın size verdiği o nisan tamamlanır. O nisan tamamlanıp da mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu dünya saadetinizin başlaması için, %2'nin ötesine geçmesi için ve cennet saadetinizin daha üst cennetleri kapsaması için şarttır. Zaten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın dilemişse mürşidine ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Meğer ki o kişi oraya ulaşamadan evvel ölsün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamakta birinci nimet, başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Tabiyetinizi mütakip hemen bu iş gerçekleşir. Ve ondan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar, nefsinizin kalbinin. Mühürün içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Burada mümin olursunuz. Sadece diliyle mümin diyen birisi değilsiniz artık. Kalbi de mümin yazan bir insansınız. Allah-u Teala zaten kalbinize bakar sizi değerlendirmek için. Dilinizle ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum demeniz çok fazla bir şey ifade etmiyor Allah'a. Ne zaman kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazarsa o zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Dördüncü ihsanı Allah-u Teala'nın affedersin nimeti demek ki kişinin mümin olması. Başınızın üzerindeki ruh niçin başınızın üzerine gelir? Sizi her türlü zulmani etkiden korumak için. Burada Allah'ın dostu olmaya namzetsiniz ve Allah sizi mutlaka bu hedefe ulaştırmaya kararlı. Öyleyse mutlaka o güne kadar cinler size saldırmamışsa, bir büyü yapılmamışsa, o günden sonra, tabiyetinizden sonra şeytanın size büyü yapması veya hüddam yapması, yani cinleri üzerinize saldırtması size hiçbir tesir yapmaz. Çünkü başınızın üzerinde artık muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu nokta bütün insanlar için önemli bir nokta. Burası artık yeni bir hayata başlayacağınız, nefs tezkiyesine başlayacağınız bir yer. Allah-u Teala bu geçidi geçerken size büyük bir mükafat veriyor. O güne kadar ki bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Herkes günahkardır, herkes günah işler. Günahlarının affedilip sevaba çevrildiği yer burasıdır. 14. basamak. 10 tane ihsanla mürşidinize gelip ulaşıp tabi olduğunuz basamak. Tabi oldunuz ve Allah bütün günahlarınızı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Unutmayın, cehenneme gidecek olanların bir özelliği vardır. Bütün cehenneme gidenler aynı özelliğin sahibidir. Mutlaka onların günahları sevaplarından fazladır. İşte böyle bir dizaynda o kişinin hidayetlere başlaması söz konusudur. Ruhu
vücudundan ayrılarak hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergâhına ulaşır. Yani birinci sebebine ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Nasıl bir şey bu? Kişi zikir yapar. Bu noktadan itibaren zikir artık bu kişide tesir sahası bulmuştur. Neden? Çünkü kalbinin mührü açılmıştır. Artık kalbin içine gelecek olan nurlar girebilir. Kişi bu noktada zikir yaptığı zaman, birt adı verilen bir sistemle zikir yaptığı zaman, onun göğsüne gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mührü açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat, mührü kalbin en alt noktasını zülmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya da tam uyan mühür, zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Zikir boyunca rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskı yaptığı, zikir boyunca bu baskı devam ettiği için o mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamayınca aşağıdan bastıran karanlıklar kalbin içine giremezler. Kalbin kapısı mühürlüdür. Buna karşılık yukarıdaki kapı Allah'ın kapısı, Allah'a dönük kapı açılmıştır. Oradan içeriye birkaç dakika içinde Allah'ın katından gelen nurlar girerek kalbi %100 işgal ederler. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmaz. %98 işgal ederler demek daha doğru, çünkü daha evvel %2 rahmet nuru bu kalbin içine zaten girmişti. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuş durumda. Kalbin içi Allah'ın fazıllarıyla dolmuş durumda. Kalpteki fazıllar o kişinin en güzele ulaşması konusunda ona yardımcı hüviyette oluyorlar. Allah'tan gelen nurlar kişinin kalbinin tamamını doldurmuş durumda. Bu süre içinde kişinin hiçbir günah işlemesi mümkün değildir. Allah'ın bir emri geldiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Yasak ettiği bir fiili işlemez, emrettiği şeyi mutlaka gerçekleştirir. Ama kişinin zikri biterse ne olur? Nefsin kalbindeki iman kelimesi, nefsin kalbine ulaşan fazıları karşıt kutuplar olmaları itibariyle kendisine çeker ve manyetik alan o nurlardan bir kısmını kişide toplar. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar 1, 2, 3, 4 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştığı gün kişinin nefsinde tezkiyenin ilk kademesi tamamlanmıştır. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin, nefsin kalbindeki birikimin %7'si artık afet değildir. Nefsin afetleri öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar gibi afetlerin özelliği nedir? Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Nefsin afetleri bu hüviyette yaratılmışlardır. Bu sebeple şeytan onların hepsine tesir edebilir. Çünkü şeytanın da istediği bunlardır. Ama ruhun hasletleri onların tam aksidirler. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yaparlar, yapmak isterler. Yasak ettiği fiili ise hiçbir zaman işlemek istemezler. Ama akıl
fizik vücuda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için imkan verirse, emir verirse, o zaman kişinin vücudu, fizik vücudu o fiili işleyeceği için ruh derhal fizik vücudu terk eder. Hiçbir günah da fizik vücudun içinde bulunmaz. Ve %7 nur birikimiyle nefse emare teşekkür eder. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7'si Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamıştır. Yasaklarını uygulamamaya başlamıştır. Başlayacaktır. Akıl bu konuda müsait bir zemin oluşturursa. İkinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirir bu kişi. Daha çok zikir yapması lazım tabii. Daha çok zikirle ikinci defa %7 nur birikimi olunca o kişinin ruhu birincisinde birinci kata kadar çıkma yetkisini almıştı. Şimdi ikinci defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde ikinci kata çıkma yetkisi alır. Ruh ikinci katta nefs-i levvame, kişinin nefsini kınadığı bir dönem. Günah işlemek istemiyor. Bu sebeple nefsini kınıyor günah işledikçe. Biliyor ki kendisi istemediği halde nefsi bu günah işlemesine sebebiyet vermiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruhu da üçüncü kata kadar tırmanıyor. Üçüncü kata kadar yükseliyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruh dördüncü gök katında. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak biliyor. Ve daha sonra kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor ve Allah'tan razı oluyor. Zaten daha evvel mutmainneye ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesin olarak gittiğini idrak etmişti. Ve mutmain olmuştu kalbi. Doymuştu artık. Bu sebeple Allah-u Teala'dan razı olmaması için sebep kalmıyor. Kul Allah'tan razı oluyor. Sonra mı? Sonra %7 nur birikimi daha. Allah da ondan razı oluyor. Marziye. Ve daha sonra kişi %7 daha nur birikimini gerçekleştiriyor. Böylece 7 kere 7 %49 eder fazilet birikimi. %2'de rahmet birikimiyle kişi nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı bir noktada. %51 nur demek şeytanın hakimiyetinin o kişinin nefsinin kalbinde bitmesi demek. %51 nur demek o kişinin dünya saadetinin yarısına ulaşması demek. Nefsinin kalbinde geri kalan karanlıklar, afetler, artık işlenen fiillerin %50'sini işleyebiliyorlar. Geri kalan kesim işlevlerin %50'sinden 51'inde onlara müsaade vermiyor. Ve bu ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsin kalbinde hakim olduğunu ispat ediyor. Aynı zamanda o kişinin şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu vakası da var. Şeytan sadece afetlere tesir ettiği için, kişi de şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu için
davranış biçimlerinin %51'i artık pozitif. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği fiillerin işlenmemesi şeklinde tecelli ediyor. %51 davranışların %51'i. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Günlük yaşantınızın %51'i artık Allah'ın emirlerine itaatle geçiyor. Ve Allah'ın her emrini yerine getirdikçe mutluluğu yaşadığınız için dünya saadetinizin de %50'sine ulaştınız. Cennet saadetlerine bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 3. basamakta 1. kat cenneti elde ettiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz 14. basamakta 2. kat cenneti elde ettiniz. İkisinde de dünya saadeti yoktu. Ama şimdi 21. basamaktasınız. 3. kat cenneti elde ettiniz. Dünya saadetinde %50'den fazlasına sahip oldunuz. %51. Ne olacak? Ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Fena fillah makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmakla kalmayacak. Allah'a teslim olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselene kadar ki giderek daha çok zikir yapacaksınız. Bu makamdasınız. Fena makamı. Bundan sonra fena makamına dahil olmak üzere 7 tane makam aşacaksınız. Bu 7 makamı birer birer geçeceksiniz. Birincisi fena fillah. Allah'ın zatında ifna olma makamı, yok olma makamı. %7 nur, %10 nur ilave ediliyor nefsinizin kalbine. Velayet makamlarında Kur'an'ın ruhuna girmiş olduğunuz için nurların dizaynında artış var. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok zikir yaptığınız için %61'e ulaştığı gün Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara orada Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Altın tahtlar. Böyle bir taht Allah Teala'nın indi ilahisinde teslim edildiği için kişi bu tahtın sahibi oluyor. Kişi burada fena makamının sahibiydi, beka makamının sahibi oldu. Kişinin zikri giderek artıyor, artıyor, artıyor. Bir gün kişi, daimi zikrin sahibi olmak üzere yola çıkan kişi, bir de bakıyor ki zikri her gün 12 saatten fazla yapmaya başlamış. Burası o kişinin yeni bir makama ulaştığını gösterir. Zühd makamı. Kişi zahit oluyor. Zikri günün yarısından daha fazla ve nefsinin kalbindeki nurlar %71'den itibaren kişi günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi. Zahit. Zikrini her gün günün yarısından daha fazla yaptığı için Allah'a bunu ispat ettiği için zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, ona değer vermediğini, zikre değer verdiğini Allah'a ispat ettiği için kişi
zühd makamının sahibi oluyor. Ve zikri artıyor. %71'den 81'e kadar burada artıyor. Ve bu noktada kişinin fizik vücudu %81'i açtığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin fizik vücudu geri kalan %19 nefsin kalbindeki afete hiç önem vermemeye ve bir muhtevayı sergilemeye başlıyor. O noktada o kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen, afetler var olmasına rağmen, sanki nefsin kalbi tamamen hasletlerle doluymuş gibi, faziletlerle doluymuş gibi %100, fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği hiçbir fiile, fiili işlememeye başlıyor. Böylece kişi muhsinlerden oluyor, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Burası 4. kat cenneti ifade eder. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı da dilemişlerdi. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp teslim olmuşlardı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmıştı. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a muhsin kılarak teslim etmişlerdi. Ve fizik vücudun tesliminden sonra, kısa bir süre sonra, o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu olması lazım. Bu süre bazen çok uzayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bir muhtevadan bahsediyoruz. Kişinin daimi zikre ulaşması. Kim daimi zikre ulaşırsa, 7 tane ruhtan oluşan 7 velayet makamının 4.sine, 5.sine ulaşır. Ulu'l-Elbab makamı, 6.sı İhlas makamı, 7.sı Salah makamı. Bu 4. makamda kişi hikmet sahibi olur. Yani bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman nefsinin kalbine yeniden karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapının üzerini kilitleyen, mühürleyen mühürün üzerine devamlı ulaşacağı için, devamlı bir baskı altında olduğu için, nefsin kalbinin zulmani kapısı hiç açılmayacaktır. Ve kişi ömrü boyunca şeytanın karanlıklarına bir daha muhatap olmayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamındaki birinci özellik kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır.
İkincisi bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Bir daha da afetlerin gelmesi mümkün değildir. Üçüncü özellik, bu sebeple kişi daimi zikrin sahibi olması sebebiyle kalp gözünü açar Allah-u Teala. Aynı sebeple kalp kulağını da açar. Artık kişi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görmeye ve Allah'ın onları izah etmesini kalp kulağıyla dinlemeye başlar. Kalp kulağı Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Kalp gözü Allah'ın gösterdiklerini görür. Böylece kişi dört özelliğin sahibi olmuştur. Bu dört temel özellik üç tane vasıf şartı oluşturur. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Bir, kişi ehli hayır olmuştur. İki, kişi ehli hüküm olmuştur. Yani hikmet ehli olmuştur. Ne demek ehli hayır? Ehli hayır demek, devamlı derecat kazanan bir insan demek. Bu kişi devamlı derecat kazanıyor. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile devamlı konuşma imkanının sahibi olan kişi demek. Bu kişi bu sıfat standardın sahibi. Ehli hikmet ne demek? Ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa, o ayet konusunda, o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğu konusunda bir hüküm vermek yetkisinin sahibi olan kişi demek. Böylece bu muhtevada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi hikmet ehli olmuştur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi zemin katın sırlarını bilir. Birinci gök katı gösterildiği anda Ulu'l-Elbab makamı biter, İhlas makamı başlar. Ve İhlas makamına geçtiği zaman kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. İhlas makamı nefsin Allah'a teslimidir. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Dünya saadetinin %91'ini elde etmiştir. Burada ise İhlas makamında ise beşinci kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü elde eder kişi. Nefsinde hiç afet kalmadığı için Allah'ın emirlerine isyan edecek bir takım yoktur artık orada. Nefs tamamen faziletlerle doludur. Ruhun hasletleriyle aynı paralelde olan faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Akıl Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işletme emri vermeyen bir özellik kazanmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra salah makamı başlıyor. Kişi 7 tane gök katı gösterilir kişiye ve 7. katın 7. alemi gösterildikten sonra ne zaman kişi Sitret-i Münteha'yı görürse o kişi ihlas makamını bitirir ve tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. Kişi tövbe-i nasuhunu hemen tamamlar, Allah'ın söylediklerini tekrar eder ve o zaman Allah-u Teala o kişiyi salah makamına geçirir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir kapıdır. Salah makamının birinci mertebesinde, birinci kademesinde kişi ya tövbe-i nasuh tatbik edilir, ikinci mertebesinde o kişinin bütün günahları örtülür. Mürşidine tabi olduktan sonraki günahları, ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmişti. Ve salah makamının üçüncü mertebesinde
o kişinin üzerinde, başının üzerinde salah nurunu oluşturur Allah-u Teala. Dördüncü mertebesinde de bütün günahlarını, dördüncü kademesinde bütün günahlarını, o örttüğü günahları sevaba çevirir. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. İrşada ulaşan kişi artık iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibidir. Allah'tan talep eder, Allah da iradesini kabul eder, iradesini Allah kendi iradesine bağlar. Bu noktada irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle bu kişiye, iradesini Allah'a teslim eden kişiye irşat görevi verilir. Burası 7. kat cennetin sahibi olduğu yerdir. Kişinin cennet saadetinin %100'üne sahip olduğu yerdir. Bir evvelki noktada irşada ulaştığı zaman kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibidir. Öyleyse dünya saadeti nedir? Dünya saadeti kişinin iç aleminde, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde ulaştığı bir saadettir. Kişi iç aleminde baştan neden mutsuzdur? Çünkü nefsinin kalbinde afetler var. Devamlı kavga var kişinin iç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga. Kavga, kaos nerede varsa orada mutsuzluk vardır. Ayrıca kişi nefsinde afetler olduğu için devamlı günah işler, arkasına da Allah ona azap eder. Ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, bu hedefe ulaşmışsa kişi, daimi zikrin bulunduğu noktada artık o kişi iç aleminde mutludur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için mutludur bir. Afetleri olmadığı için, başkalarına kötü davranmadığı cihetle mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, yasak ettiği fiilleri işlemedikçe devamlı Allah-u Teala tarafından huzur verilir ona. Kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Bu sebepten mutludur. Peki dış dünyasında kişi baştan neden mutsuzdu? Çünkü nefsinin kalbinde afetler olduğu için başkalarına karşı yanlış davranışlar sergileyebiliyordu. Yani başkalarının kalbini kırıyor, onlara kötü davranıyor. Arkasından da Allah-u Teala mutlaka ona azap ediyordu. Bu sebeple kişi huzursuz bir, arkasından kendisine kötü davrandığı kişi ondan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman bir defa daha üzülüyor bu kişi. Allah-u Teala ona bir günah işlediği için gene azap veriyor. Ve daha sonra bu kişi de başka birisi kendisine bir zarar verdiği zaman, intikam aldığı zaman kendisinden, bu kişi nefsi buna dayanamadığı için öfkeleniyor, üzülüyor ve intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını aldığı zaman yeni bir günah işlediği için Allah onu yeniden azaplandırıyor. Gene huzursuz kişi. İntikamını alamazsa bu sefer alınamamış intikam, yani kin oluşuyor ve kişi bu sebeple de huzursuz. Yani intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Ama bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bunların hiçbirisi yok. Hiç kimseye kötü davranması mümkün değil. Bu sebeple Allah ona hiç azap etmiyor. Kötü davranması söz konusu olmadığı için hiç kimse ondan intikam almıyor. Gene bir sıkıntıda değil kişi. Kendisi de kimseden intikam almıyor. Gene huzurlu. İntikam alamadığı için şuur altı bir kim oluşması da mümkün değil. Bu kişi dış aleminde de kesintisiz bir sulh ve sükun içinde yaşıyor. Gelelim Allah ile olan ilişkilerine. Başlangıçta hem Allah'ın emirlerini yapmıyordu, hem de yasak ettiği fiilleri işliyordu. Her seferinde Allah ona azap ediyordu. Ama şimdi Allah'ın bütün emirlerini yapıyor, Allah ona huzur veriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Onun için de huzur veriyor Allah Teala. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde
hem yasaklar cephesinde mutlu. İşte bu dünya mutluluğunun bütünüdür. İşte bu ahiret saadetinin en üst katıdır, yedinci gök katıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı ve İslam'ın getirdiği kademeler boyunca gelişen bu muhteşem saadeti yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi İslam'ın bütününü yaşayarak bu sonsuz mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sözlerimize başlıyoruz. Konumuz Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek. Belki şöyle söylemek de mümkün. Allah'a abd olmak ve abid olmak. Abd, kul demektir. Ama abid, ibadet eden demektir. Kul, zaten Allah'a ibadet eden bir kişidir her halükarda. Ama birbirinden o kadar farklı hüviyetleri var ki, dindeki kavram kargaşası bu muhtevayı mahvetmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, abd bir insanın vasfıdır, sıfatıdır. Allah'a kuldur o. Kişinin ismidir. Kur'an'da Allah'ın kulu var, tağutun kulu var. Açık bir şekilde abd olarak yer almış Allah'ın kulu da, şeytanın kulu da. Ama abid, ibadet eden demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, zikir yapan kişi. Zikirle beraber, İslam'ın beş şartı arasında bildiğiniz gibi zikir yok. Zikirle beraber Allah'a abd olmak da unutulmuş sevgili kardeşlerim. Abd olmakla abid olmak arasındaki fark unutulmuş ve nerede abd kelimesi geçerse o kulluk eden anlamına, ibadet eden anlamına kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, abd Allah'ın kulu demektir. Allah'a kul olmaksa herkesin haddi değildir. Harcı da değildir. Kişi, Kur'an'ın kendisini kul yapacağını kesinleştirdiği bir emri yerine getirmeden Allah'a asla kul olamaz. Allah'a kul olmak son derece basittir, son derece kolaydır ama insanlar bilmiyorlar. Bu iki kelime, abd kelimesiyle abid kelimesi, birbirine Kur'an-ı Kerim'de en üstün ifadeleri kullananlar için dahi bir yanıltıcı faktör olarak devreye girmektedir.

Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Birinci kulluk, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Allah'a ibadet eden kişi ibadet ediyor diye Allah'a kul olamaz. Allah'ın kulu, kim Allah'ın kuluysa mutlaka cennete girer. Herkes Allah'ın kulu olamaz. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar diye Allah'ın kulu olmaları mümkün değildir. Allah'ın kulu olmak bir şartla gerçekleşir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse sadece o Allah'ın kulu olabilir. Dilemeden, Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O ömür boyunca şeytanın kulu olarak kalacaktır. Öyleyse bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim bu konuda?

Amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince onlar tağutun dostudurlar ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır. İşte buradaki birinci faktör, amini olmak insanı Allah'ın kulu yapan temel faktördür. Sadece amini olanlar Allah'ın kulu olabilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olabilirler. Sadece Allah'ın kulu olmak şerefine erenler cennete girebilirler. Ve Allah'ın kulu olmak bir tek dileğe vabestedir. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mutlaka Allah'ın kulu yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın kulu olmak şerefine ermiştir. Dediği an. İşte şimdi abd kelimesiyle abid kelimesinin birbirine karıştırılmadığı ve abdın Allah'ın kulu olarak değerlendirildiği ayet-i kerimeye geliyoruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Zümer 17'de Allah Teala böyle söylüyor sahabe için. Diyor ki onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Onlar tağutu kul iken tağutun kulu olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a münip oldukları için, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes müniptir. Enîbü kelimesi de ve enîbü ilallahi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilemek sebebiyle onların kul olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Kullarımı müjdele diyor. Ayet-i kerime son derece kesin olarak bütün sahabenin tağutun kulu olduğunu söylüyor baştan. وَالَّذ۪ي نَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا Onlar tağuta kul olmaktan, abd olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. İçtinab etmek, kaçınmak, sakınmak ve kurtulmak demek. İçtinab ettiler, çekindiler, kaçındılar. Tağuta kul olmaktan çekindiler, kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Çekindiler, kaçındılar. Niçin? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kurtulabilirler. Allah'a kul olabilirler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Lehumül büşra

Onlar için müjdeler vardır. Febeşşir, öyleyse müjdele ibadi, kullarımı diyor Allah Teala. İbadet edenleri demiyor, kullarımı müjdele diyor. Sevgili kardeşlerim, bu öylesine önemli bir kavram kargaşası ki kişiyi cennete veya cehenneme götürebilir. Sadece bu kavram kargaşası tek başına. Bir insan ibadet ediyor diye Allah'ın kulu olamaz. Bir insanın Allah'a namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi, İslam'ın 5 şartını yapmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu 5 şart zaten İslam'ın 5 şartı olarak Kur'an-ı Kerim'de yeterli bir seviye ifade etmez. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik de olmazsa olmaz şartıdır Kur'an-ı Kerim'in. İslam'ın 7. şartı zikirdir. Unutulan ve önemsiz sayılan İslam'ın 5 şartının yanında o kadar önemsiz sayılan ki ne 32 farzda ne 54 farzda yer almamıştır zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına nasıl çoraplar örüldüğünü, nasıl bir tuzak kurulduğunu çok açık bir şekilde anlatır. İslam'ın standartlarına, bugün kullanılan standartlarına bakmak. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman 32 farz, 54 farz. Bunlar dinimizin bugün kullanılan bütün bölümünü içermesi lazım. Aslında içeriyor diyebilir miyiz? Evet, insanların büyük kısmı bu 32 farzda 54 farzın, özellikle 54 farzın tabii farklılıklar orada, eksiklikler kısmen giderilmiş. İslam'ın bütününü kapladığı zannediliyor. Bu farzların olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilemeyen insan abd olamaz. Herkes abittir. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, özellikle abid olmak, namaz kılmakla kendisini belli eder. İbadetin en büyük faktörü, insanı günde 5 vakit değil, 7 vakit meşgul edecek olanı, namazdır. Namaz dinin direğidir. Namazın ötesinde, madem ki konumuz abd ve abid müessesesi, Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek müessesesi, ibadetin muhtevasına baktığımız zaman, bütün insanlar için şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. İblis, İslam alemini darmadağın etmiş, mahvetmiş.
Sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilemeyi bu başlangıçtaki temel şartın içine koymamak suretiyle, katmamak suretiyle insanları cehenneme kesin olarak mahkum etmiş iblis. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O hep şeytanın kulu olarak kalacaktır. Ama o kişi bir abittir. İslam'ın beş şartını yerine getiren kişi namaz kılar. Oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve namaz kıldığı sürece o abittir. İbadet eden birisidir. Ama abd değildir. Abd olması mümkün değildir. İşte Allah Teala'nın sahabeden verdiği misal, sahabe tağutun kulu iken Allah'a münaki olmayı dileyerek Allah'ın kulu oluyor. Yani Allah'a abd oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sahabeye bakıyoruz. Kur'an'ın omurgasını oluşturan, temelini oluşturan yedi safhanın yedisi de farz ve bütün sahabe yedi safhanın yedisini de gerçekleştirmişler. Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın kulu olamaz. Ama o kişi oruç tutuyorsa, namaz kılıyorsa, ibadetlerini yapıyorsa o kişi bir abittir. Hiç kimse o kişi abid değildir diyemez. O kişi abittir. Ama o ibadet eden kişi, ibadetlerini yapan Allah'a ibadet eden kişi abd olamaz. Sadece abittir. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun.

Allah insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye yarattığı ifadesine bakın. Abdün kelimesinde Allah Teala'nın ifadesi kulluk etmeyi de içeriyor. Burada açık ve kesin bir şekilde bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'ın kulları Allah'a ibadet edenlerdir tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah Teala evvela ibadet zevkini oluşturur. O kişi namaz kılarken büyük sevinç içindedir. Zikir yaparken büyük sevinç içindedir. İbadetlerin hepsini yapar. Allah'a başkalarından çok daha fazla ibadet eder. Allah'ın yolunda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın seyri sülük isimli yoluna girmeyenlerdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu insanları Allah Teala'nın Allah'a abd olmaları için veya abid olmaları için cinleri ve insanları yarattın demesindeki ifade iki manaya da gelebilir. İkisi de geçerlidir. Ama asli unsur bir kişiyi cinnetten kurtaracak olan unsur o kişinin ibadet etmesi olsaydı o zaman İslam'ın beş şartı herkesi kurtarırdı. Ama Allah Teala'nın insanları kurtuluşa ulaştırdığı noktaya bakıyoruz. O abid olmakla değil, abd olmakla mümkün. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a abd olmuşlar, abid değil. Ve beşir, ibadi diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa kim bunun aksini iddia edebilir ki? Ayrıca dinimizin önce Yahudilerin dinlerini kaybetmesinden, sonra Hristiyanların dinlerini kaybetmesinden, daha ötedeki bugüne yaklaştıkça geçen devirler, başlangıçta bütün boyutlarıyla insanları kul eden bir dizayn içinde olan İslam'ın bir süre sonra kurtarıcı hüviyetini kaybettiğini görüyoruz. Ne vardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Namaz kılmak vardı, oruç tutmak vardı, zekat vermek vardı, hacca gitmek vardı, kelime-i şehadet getirmek vardı. Hepsi vardı. Ama buna ilaveten Allah'a ulaşmayı denemek vardı ve zikir vardı. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacak olan bir hüviyete sokanlar ve bunun yeterli olduğunu yalnız zannetmekle kalmayıp iddia edenler
milyonlarca insanın cehenneme girmesinde üzerlerine vebal alanlardır. Ve bu konu Allah'ın bugünkü öğretisinin mimarı olan bizim nezdimizde cinayetten daha ağır bir cürümdür. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, bu kavram unutulmuş olduğu için cehenneme doğru gidiyorlar şu anda. Ve biz bütün gücümüzle onlara anlatmaya çalışıyoruz ki, ne kaybedersiniz diyoruz. Sadece bir dilek, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sizden Allah'ın istediği şey bu kadar. Bunu yaptığınız zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir diyoruz. Ayetlerle ifade ediyoruz. İspat ediyoruz. Herkesin cehenneme doğru gitmekte olduğunu. Oysa ki sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemenin herkesi cehennemden kurtaracağını ispat ediyoruz. Ve insanlar duvar gibi sessiz. Din öğreticileri, omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İslam dininin öğreticileri. O insanların cehenneme gitmesinin arkasında, sizlerin cehenneme gitmenizin arkasında sadece bir tek sebep var. Sizin bu konuya yeterli boyutlarda eğilmemeniz, incelemek gereğini duymamanız. Bu bir fitnedir. Ve Allah Teala diyor ki fitne katilden beterdir. Bir insan en nihayet bir kişi öldürür, iki kişi öldürür, 10 kişi öldürür. Ama fitne bütün bir toplumu cehenneme götürür. Sevgili kardeşlerim, şu anda fitne dünyayı tehdit ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakikatlerini ifade ederken Allah Teala diyor ki onların arasında da diyor kitap sahiplerinin hepsi birbirine eşit değildir diyor. Onların arasında da gece gündüz namaz kılanlar, zikir yapanlar var diyor. İbadetlerini sizin gibi sürdürenler var diyor. E sana bu ayetler geldikçe gözlerinden kanlı yaşlar, sevinç gözyaşları akanlar var diyor Allah Teala. Çünkü Hristiyanlarda da, Yahudilerde de çoktan unutulmuş temel emirler. Namaz unutulmuş, zikir unutulmuş. Zikir, sevgili kardeşlerim, namazdan daha büyük bir ibadettir. İşte Allah Teala'nın söyledikleri "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bu ikisinden de daha büyüktür diyor. 3 tane zikir saymış Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala burada. 1 namaz kıl. 1 Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inin okunması. 2. namaz kılmak. 3. zikir yapmak. Ama zikir diğer ikisinden daha büyüktür diyor. En büyük ibadet
zikirdir diyor Allah Teala. Ve zikir olmazsa İslam yaşanamaz. Hiç kimse Allah'ın üzerimize defaatle farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Zikirsiz böyle bir şeyi gerçekleştirmek mümkün değildir. Sadece Allah'ı zikretmek sebebiyle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kalbimize ulaşır. Kalbimizde iman kelimesinin üzerine fazıllar ulaştığında karşı çekim güçleri sebebiyle nefsimizin kalbinde fazıllar yerleşir. İşte başlangıçtaki herkesin kalbine kolayca inebilen %2 rahmetin ötesinde asıl fazılların gelip %7 defa %7, %49 yerleşmesi lazımdır ki ruh zemin kattan Allah'a kadar olan yolculuğunu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tesliye kelimelerinde aşsın ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah Teala defaatle vuslatı üzerimize farz kılmış. Ve zikirsiz nefsin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Nurlar gelmesi nefs tezkiyesi yok. Yoksa hidayet de yok. Dinin temel faktörlerini toplum unuttuktan sonra da asırlar boyunca tasavvufu yaşayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı aynen yürütmüşler. Onlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Arkasındaki en büyük ulaştırıcı faktör zikir. Zikir yoksa seyri sülük yok. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyleyse böyle diyen Allah Teala zikrin Allah Teala'nın farzı olduğunu, az zikrinde, günün yarısından daha çok zikrinde, daimi zikrinde farz olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha fazla zikrin farz olduğunu söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Ya eyyüellezine amenüs türullâhe zikren kesira. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Kim Allah'ı günün yarısından daha çok zikrederse onlar zahit olurlar. Allah'a dünyadan daha fazla değer verdiklerini 12 saatten fazla her gün zikir yaparak ispat ederler Allah Teala'ya. Her an içlerindeki ses Allah kelimesini tekrar eder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daimi zikirde farz. Allah Teala buyuruyor ki Feskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Nisa 103. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala.
Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala zikri farz kılmış. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ve bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı devamlı zikretmemize farz kılmış. Aradan 14 asır geçmiş sadece. Bugün tatbikata bakıyoruz. Üniversitelerde öğretilen din öğretimine bakıyoruz. Ve korkunç bir tuzağa düşürüldüğümüzü görüyoruz. Zikir, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayan, insanların ruhunu nefs tezkiyesiyle sağlayan Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücutların nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini sağlayan daimi zikir ve arkasından tesbih, daimi zikrin ötesi, irade yapanın dışında Allah kelimesini o kişinin iç dünyasında devamlı tekrar etmesi. Sünnetullah'ın insan üzerinde vücuda getirdiği tesbih. Sevgili kardeşlerim, şimdi olay buysa Allah Teala zikri farz kılmışsa, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe zikri daime ulaşmışlarsa ve ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerse ve bugün biz insanlar İslam'ın 5 şartıyla amel ederek İslam aleminin kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsak ve biz bu hakikatleri söylemekten dilimizde tüy bitmesine rağmen bu hakikatler insanlar tarafından benimsenmiyorsa, gözlerimizin önünde her ölen kişi cehenneme doğru bir yolculuk yapıyorsa, bunun ızdırabını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bundan ne kadar üzüntü duyduğumuzu. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmakla vazifelendirildik. Ve zikir kurtuluşunuzun bel kemiğidir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Şeytanın bizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında mısınız? Sevgili kardeşlerimiz, bizi dinleyenler, izleyenler, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun farkında mısınız? İnsanlar dinlesinler demiyoruz. Dinledikten sonra bir tahkik etsinler söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den. Bakalım hepsi doğru mu? Söylediklerimizin hepsi doğru mu? Kur'an'da hepsi var mı? Yetmez. Evvela bunu tahkik edeceksiniz. Söylediklerimiz hep Kur'an ayetleriyledir. Açıp bakacaksınız o Kur'an ayetlerine. Orada var mı söylediklerimiz? Göreceksiniz ki hepsi var. Ondan sonra örnekleri nereden veriyoruz? Kur'an ayetleriyle Allah Teala'nın emirlerini birlikte veriyoruz. Ondan sonra da o emirlerin bizim sizlere lanse ettiğimiz, açık bir şekilde Allah'ın bize öğrettiği, size mutlaka öğretmek mecburiyetinde kaldığımız o emirlerin Kur'an-ı Kerim'de evvela var olduğunu ispatlıyoruz size. Yeter mi? Yetmez. Bir şey daha ispatlıyoruz. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesinin bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz.
Sevgili kardeşlerim, on dörtte sıra ver, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşad oldular. İradelerini de Allah'a teslim edip irşad makamına tayin edildiler Allah Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu hakikatlerin İslam aleminde kabul edilmemesi ve insanların, din öğretenlerin sözlerimizi, söylediklerimizi incelemek zahmetine dahi katlanmaması sadece bizim ülkemizde 60 milyon insandan fazlasını şu anda cehenneme doğru götürüyor. Bu korkunç bilançoyu hangi vicdanı sızlamayan insanlar böyle olduğunu bile bile gözlerini kapatarak insanlara Allah'ın hakikatlerini ulaştırmazlar. Bunu idrak etmek bizim için mümkün olmuyor. Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır ki gözlerini kapatıyor din adamlarımız, onlar diyorlar cehenneme gitsinler. Bu manaya gelmiyor mu? Sevgili kardeşlerim, her geçen gün hüznümüz büyüyor. Hakikatleri bildiğimiz halde her ölen kişinin bu hakikatin bilincinde olmadan ölmesi sebebiyle sadece bir tek dileği dilemediği için, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gideceğini bile bile yaşamak, bunun nasıl bir hüzün olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bakınız ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar kesin surette, muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, İktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sadece bir tek sebep: Allah'a mülaki olmayı dilememek. Elbet hakikatlerin bütün boyutlarıyla ortaya çıkacağı günlere geleceğiz. O zaman bütün dünya bir sülh ve sükun dünyası olacak. Ama ya o günlere ulaşana kadar bizim din adamlarımızın söylediklerimizi inceleyip de doğruyu anlaması ve başkalarına anlatması noktasına kadar ölecek olan milyonlarca insan, onların vebali bu konuda söylediklerimizi incelemeyen din adamlarının
üzerinedir. Allah taksiratlarını affetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Gene hüzünle kapatıyoruz bu konuşmayı. Gözümüzün önünde hep cehenneme doğru yol alan milyonlarca insan var sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan, dünyadakiler ve özellikle bizim ülkemizdekiler. Ve insanlar, din adamları da dahil olmak üzere cehenneme doğru gidiyorlar. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi o tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle Allah'ın kulu kılmasını ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مئة الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da veçini de yani fizik vücudunu da nefsini de iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaktır. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah-u Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayeti içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah Teala affedersiniz fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan
nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne demek ruhun hidayet üzere olması? Ruhun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıp Allah'a doğru yola çıkmış olması. Bunun ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmakla ve Allah'ın zatına ulaşmakla tamamlandığını gördük. Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah-u Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Ve Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihî meâba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir ve Allah o kişinin ruhuna meâb olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meâb olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, vuslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı. Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar biz zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah-u Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Ve orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki lehum darüsselamü inde rabbehum. Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Ve huve veliyhum bima kanu yaamelun. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ilahide ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Bu teslim yurdu bir altın taht. Öyleyse burası velayetin ikinci makamıdır. Bu fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve konumuza giren muhsinler makamı. İlmel yakinin bittiği ama aynel yakinin de başlamadığı bir köprüyü ifade ederler. Bu akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak, huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar som altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altın üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, rivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah Teala size gösterdiği zaman
bir kısmının gölgelerinin seccadeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahide bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu

ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, beka billah makamından sonra zikriniz çok artacaktır. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki orada zikriniz günün yarısını aşacak. Bu hedefe ulaşmadan önce bulunduğumuz yerin neresi olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Allah-u Teala'nın dizaynı 28 basamaklık bir dizi için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi hakkul yakini ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var, 1. basamaktan başlamaz, 3. basamaktan başlar. İlmel yakin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, din ilmi adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış. İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda İnsanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. 3. basamakta ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene ilmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynel yakin olmuyor. Aynel yakinin başladığı yer hikmet kademesi, daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin 1., 2., 3. ve 4.sünde kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine de ulaşamamıştır. Allah-u Teala

Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe, size de sizin aranızdan birini Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, iki, size kitap öğretsin diye, üç, size hikmet öğretsin diye, dört, ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. O Peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi bölümü, ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi, ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. Hikmetin öğretilmesi 26 ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi 28. basamağın 5. mertebesi. 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki İlm el yakin, kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Ayn el yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkül yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde dört safa var, birinde üç safa var. Hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan ilm el yakinin ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan hakkül yakinden evvelki kesimi ihata eder. Burada insanlar ya ilmel yakine daha yakındırlar, kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır, ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler, veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır, o zaman
aynı yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa, o irfan ehli olur. Allah Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak yeni bir dirilişin, ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa o kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir ama aynel yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur. İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır. Giderek azalarak afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir. Mutlaka tezekkür sahibidir. Mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki İlmel Yakin'le
aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimizle devam edelim. Demek ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa, o zaman bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Züht, fizik vücudunun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse züht gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak. İşte ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah-u Teala. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah-u Teala. Ahzab 41'de diyor ki, ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki: "Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada dikkatle olaylara bakın. Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insanın üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde züht makamının sahibi olursunuz. Züht müessesesi bir tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor, Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada
Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, zühd söz konusu. Yani ona onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz, lafla olmaz, ispat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı, yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil, maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihanla imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır, %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve hüve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce.

0: Diyor ki Allah Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve cehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Ve te hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i ve tebaa millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldu. Olur diyor Allah Teala. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah ki Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor Allah Teala. Şimdi burada fizik vücudun tesliminin bir hayati imtihanla geçirildiğini söylemiştik. Fizik vücudun tesliminde Allah Teala Hazreti İbrahim'in dost kılındığını söylüyor. Yani Allah'ın muhsin kullarından birisi olduğunu söylüyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ciddi bir imtihanla gerçekleşir, hayati bir imtihanla. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de bu hayati imtihanı geçirmişlerdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'in ben sana teslim olmak istiyorum talebine, ya İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir, ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim de diyor ki ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler, babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlar da geçiriyor. Mancınağa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılmak konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanlarını da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor. Öyleyse kim Allah'a fizik vücudunu teslim ederse o zikri günün yarısını aşan birisidir. Zühd makamını geçen birisidir. Ve hayati bir imtihanı vermiş olan birisidir. Hazreti İbrahim daha sonra nefsini de, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etmiştir. gördük ki fizik vücudun teslimi köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah-u Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür, uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdın. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz. Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedeller içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
2: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
1: Sevgi İnsanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala'ya hamdolsun ki biziz.
0: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
1: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah-u Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
0: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
1: Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
0: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
0: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
0: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup, huzurunda toplanma onadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur ve O'na haşrolunacaksınız, huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik.

Me'aric suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma. Zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma.
1: Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman, onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu, sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah, gaybı bilendir. Fakat o,
0: gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir.
1: Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o, bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o, Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyame Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan, firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun, Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay halini. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam'dan koparılan farzlar. Bunlardan birincisine başlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhun ulaşması, yani teslim olması. Bu iki konu birbirinin içindedir ve üzerimize farz kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ne yazık ki bu farz, buradaki farzlar, Allah'a ulaşmayı dilemek de, ruhun Allah'a ulaşması da artık zamanımızda ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Artık farz sayılmıyor. Bilinmeyen eller, bilinmeyen bir dizayn içerisinde asırlarca süren bir gayretten sonra İslam'dan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farzlarını çıkarmayı başarmışlar. İblis bütün dinleri nasıl soyup soğana çevirmişse, kuşa çevirmişse, İslam'dan evvel gelen dinleri nasıl din olmaktan çıkartmışsa, o dinlerin bugünkü öğretisini tatbik edenlerin hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değilse, İslam içinde aynı olay tahakkuk etmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. İkisi de farz olmasına rağmen bu farz müesseseleri bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yazık ki İslam'dan kopmuştur. Artık farzlar arasında bunlar yer almıyor. Hiçbir üniversitede, din öğreten üniversitede farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun Allah'a ulaşması yer almıyor. Kimseye artık öğretilmiyor böyle bir bilgi, öğretim standartları içinde mevcut değil. Peki farz mı gerçekten? Evet. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek farz, hem de ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz. Birisi üçüncü basamaktaki olay, ikincisi 21. basamaktaki olay. İkisi de devreden çıkmış durumda. Artık farz hükümler arasında 32 farzda da 54 farzda da yer almadığı gibi tatbikattan da bütünüyle koparılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek farzları koparılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da koparılarak
kolları da kesilmiş ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş durumda. Başka bir din var mı? Hiç olmamış. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bu Hazreti İbrahim'in de dini olan Hanif dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a mutlaka teslimini içerir. Yedi safhanın her biri de bir nevi teslim kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önce sahabeye bakalım. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar sahabe tâgûte kul olmaktan kurtuldular ve iştenebûle kaçındılar, kurtuldular ve onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da kul olmuşlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'a kul olmuşlar. Müjdeye de kavuşmuşlar. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onların olmuş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki bunun tabii neticesi olarak bir mürşide ulaşmak, tabi olmak gerekiyor. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Araf 157'de de Allah Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor, kurtuluşa erdiler diyor. Kurtuluşa erenler, felaha erenler, sahabe. O ümmi resul, nebi resule tabi olmuşlar. Peki sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına uyarlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet nedir peki? Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte tarif Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe irşat makamına ulaşıp tabi olmuş. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Şimdi bunun farziyeti konusuna geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dinlemek de, Allah'a ulaşmak da Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Allah'ın insanları indirdiği son çağların en büyük nimeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bütün dünya kıyamete kadar bu Kur'an'ın şeriatıyla
idare olmakla sorumludur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı ve daha ötesindeki teslimleri Allah üzerimize farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Farz mı? Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. İşte Allah-u Teala emrediyor. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumun azabe. Sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce. Burada duralım. Hangi azap? Kabir azabıysa bu dünya hayatından sonra geldiğine göre, bu dünya hayatından bahsediyor, o azaptan önce dendiğine göre. Cehennem azabı, cehennem azabı da gelecekte ölümümüzden çok sonra gerçekleşecek bir olay. Öyleyse her halükarda bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah-u Teala, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek ya münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle ifade ediliyor ya da ameni olma kelimesiyle ifade ediliyor. Her ikisi de Allah'a yönelmedir. Evvela Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve enibü ilâ rabbiküm. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra diyor ki ve ona teslim ol, üzerine azap gelmeden önce. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Allah'a ulaşmayı dile demekle bırakmamış Allah-u Teala ve Allah'a teslim ol diyor ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Yani bu teslim sadece ruhun teslimi değil. Ruhuna da teslim et. Fizik vücudunu da teslim et. Nefsini de teslim et. İradeni de teslim et. Burada hem Allah'a yönelmeyi hem teslimlerin bütününü içeren bir tek ayette hepsinin toplandığı bir bütünlük görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah onun üzerine furkanlar getiriyor. Dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor, biliyor. Ve derhal harekete geçiyor, Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ema uberruhu nefsi innen nefsele emaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben ve nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın, ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin üzerinde furkanlar oluşturur. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Böylece takva sahibi ol ki biz senin üzerine furkanlar kılalım ve günahlarını örtelim diyor. Allah Teala furkanları da kılıyor kulunun üzerine. O kişiyi gören, işiten ve bilen bir hüviyete sokuyor. Ama 7 tane furkanı verirken her birinde onun günahlarının 7'de 1 kadar sevabı o kişinin amel defterindeki sevap hanesine yazıyor. Günahların hepsini örtüyor. Sevapları o kişinin aldığı her furkanla örtülüyor. Tamamen günahları örtülüyor. Geriye sadece kazandığı sevaplar kalıyor. Yani o kişini günahların sevaplarından fazla olan birisi oluyor ve cenneti o anda hak ediyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse düşünün ki dilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu felaha ererler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala'nın o kişiye Rahim Esma'sıyla tecelli ettik de 7 tane Furkan vermesinden sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını, kalbini Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını görüyoruz. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmet giriyor ve kişi huşuya ulaşıyor. Bir hacet namazını kılarak irşat makamını soruyor Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona irşat makamını gösteriyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi 14. basamakta ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada kişi Allah'tan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşmıştır. 12 tane ihsan almasının sebebi sadece

İşte konumuz, bugünkü konumuz buraya kadar bu akşamki konumuz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farz olmaktan çıkarılmış bugünkü din öğretisinde. Oysa ki ikisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz. Zümer suresinin bu 54. ayet-i kerimesine gelince, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a yönelmeyi ifade eden kesimi değil, sadece bundan sonra oluşan ruhun Allah'a ulaşmasını da değil, onların ötesini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de ihata eden bir farzlar dizisi var. Biz şimdi sadece birinci kesimi alıyoruz. Allah'ın hepimize garanti ettiği kesimi alıyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu farzları bu kadar önemli hale getiren nedir? Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o insan dalalettedir. O insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi küfürdedir. Tağutun kuludur, tağutun dostudur. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse konunun önemine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 6 ve 7. 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar muhakkak ki şüphesiz ki kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Birinci özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Birinci negatif sonuç. İkinci sonuç, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Ve Allah Teala bunun için Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini, Allah'a ulaşmanın da farziyetini defaatle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Lokman suresi 15. ayet-i kerime vettebi sebila men enabe ile yediyor. Ve kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna, onun sebiline sen de tabi ol diyor. Sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile, sen de sırat-ı müstakim üzerinde ol. İşte bir defa daha Allah'a yönelmenin farziyetini görüyoruz.

Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize bir defa daha farz oldu. İkinci defa farz oldu. Sen de kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Emir, farz. İkinci farz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse üçüncü farza bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip, her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır, diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu emir açık ve kesin. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler takva sahibidir. Allah'a yönelmeyenler takva sahibi değillerdir. Ve Allah'a sadece takva sahiplerinin yöneldiğini görüyoruz. Demek ki Allah'a yönelen takva sahibi olur. Yönelmeyen takva sahibi değildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış konumdadır, şirktedir. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlak olarak tek bir fırkayı oluştururlar. Tek bir fırka. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar müminlerdir. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Sebe 20'de. Şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, şeytana kul olanlar. Öyleyse Allah'a ezelde verilen yemini yerine getirerek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor, kişiyi şirkten kurtarıyor, kişiyi o tek fırkada olması hasebiyle küfürden de kurtarıyor. Mümin standartlarına ulaştırıyor. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ki onlar amen oldukları an mümin olmuşlardır. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince kimlerdir kafir? Mümin olmayanlar. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Mümin olmayanlara gelince, kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Tağut tarafından nurdan zulmete götürürler, diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir öyle bir muhteva ki kişiyi Allah'ın dostu yapıyor, kafirlerse tağutun dostu olarak kalıyorlar. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması emrediliyor bize. Bu Allah'a ulaşmayı dinlemeden sonraki ikinci kademede irşat makamına ulaşılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor. Üçüncü safhada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ruhumuzun ulaşması zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşeceği kesin bir şekilde bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Zikir olmazsa ustat olmaz. Zikir olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa ustat olmaz. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ama bu dördüncü emir ruhun Allah'a ulaşması konusundaki emirdir. Gerçekten bu bir emir midir? Ruhun Allah'a ulaşması emir midir? Gerçekten emir olarak da geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, geçiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Rad 20'den başlayalım. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Aynı zamanda misaklarını bozmayanlar kimlermiş? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bu bir emir. Beşinci farzı da söyledik. Allah Teala'nın bir emir olduğunu söylüyor. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasının bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci defa farz. İslam teslim demektir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Yusuf suresinin Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki ey amin olanlar hepiniz birden silme girin. Silm İslam kelimesinin de selam kelimesinin de teslim kelimesinin de Müslim kelimesinin de Müslüman kelimesinin de köküdür. Sin, lam ve mim. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala 6. defa üzerimize Allah'a teslim olmayı, ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmemizi bir defa daha emrediyor. Bu emirlerden iki tanesi bütün vücutlarımızı Allah'a teslim etme emridir. Birisi Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyeküm el azabe sümme la tunsurun.
üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Bu teslim bütün teslimleri içerir. Ve bu Bakara Suresinin 108. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hepiniz birden silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine hepiniz birden girin diyor. Öyleyse dört teslim gene ifade ediliyor. İkinci defa ifade ediliyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti zatına davet. Bu davete baktığımız zaman davetin muhtevasına giriyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yedu darusselamu. Allah selam yurduna davet eder. Bu selam yurdu, teslim yurdu anlamına kullanılıyor. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü diyor ki yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı mustakîm. O selam yurduna davet eden Allah, dilediği kişiyi, oraya ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır diyor. Öyleyse selam yurdu, teslim yurdu manasını tazamın ediyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah-u Teala Nisa 175'te şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Bir sırat-ı müstakim var. O sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor. Eğer sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyorsa o zaman Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği selam yurduna Darüsselam dediği yer, selam yurdu aslında teslim yurdudur ve Allah'ın zatıdır. Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime, 26. ayet-i kerime, Allah-u Teala'nın Allah'ın zatını kastettiğini kesinleştiriyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için güzellerin en güzeli vardır ve ziyadesi de vardır diyor Allah-u Teala. Ondan daha ötesi de vardır. Davet ettiği yer için, davet eden kişilerin ulaşacağı yer için Ahsen-ül Hüsna'yı diyor, kullanıyor Allah-u Teala. Ahsen-ül Hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Hüsn kelimesi Allah'ın kendi zatı için kullanılıyor Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Allah Teala orada buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır.
İkisi de aynı ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Hüsnül meab kullanıyor. Hüsnün kelimesini kullanıyor. Ahsen-ül Hüsna'daki hüsn burada geçiyor. Öyleyse Allah Teala'nın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ve Allah Teala bütün insanları o sığınağa davet ediyor. Sığınmaya davet ediyor.

İşte davet ettiği Allah'ın zatı olduğuna göre Allah, Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin ifadesi açık ve kesin bir hüviyet alıyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Ve Şura 47 ile bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabeti farz kılmakla Allah'ın davetinin kendi zatına olan davetinin gerçekleşmesi bir defa daha farz kılınıyor. Allah Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve ona sığın. Firar, bir yerden kaçmak, başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Nereden kaçacak? Fizik vücudumuzdan kaçacak ruhumuz. Nefs tezkiyesi yapacağız. Nefsimizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarında bir kat yükselecek. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nurla dolan, fazıllarla dolan kalbimiz %49 nur birikimine, fazıl birikimine sahip olacaktır. Daha önce de %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olur muhakkak. Böylece %51 nefsimizin kalbinde biriken nurla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah Teala buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslim içeren üçüncü ayet-i kerime bu. Birincisi Zümer 54, ikincisi Bakara 108. Hepiniz birden silme girin. Bakara 208. Üçüncüsü de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra ne diyor Allah Teala? Haza sıratı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan birine, herhangi birine tabi olmayın ki o yollar sizi fırkalara ayrılanlardan kılar. O zaman takva sahibi olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Dördüncü bir ayet-i kerime daha bütün emanetlerin Allah'a teslimi konusunda Nisa 58'dir. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murkum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri
onların sahibine, sahibi olan Allah'a manası çıkıyor. Emanetler çoğul, emanetler ama sahibi tekil, sahibine, ehline. Tevdi edin, verin, teslim edin diyor Allah Teala. Ulaştırın diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bir emir kılmış. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. 4 tanesi 4 vücudumuzu birden, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, vücut olmamakla beraber irademizi de Allah'a teslim etmemiz gereken her şeyi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Geri kalanlar da ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz olduğu gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da hepimizin üzerine farz kılınmış. Allah Teala herkesin bu hedefe mutlaka ulaşmasını emrediyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz. Allah Teala o misakle bizi bağladığını ifade ediyor. Bu misak

dört cismi de işaret ediyor. Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah size misakinizi o günü hatırlayın ki Allah size sizden misak almıştı. Üzerinizdeki Allah'ın üzerinizdeki misakini hatırlayın, misakinizi hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Elestü bir Rabbiküm günü Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz bela diyoruz. Evet, Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala öyleyse diyor, ey ruhlar bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair, ey fizik vücutlar bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair, ey nefsler bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor, semina diyoruz, işittik. Öyleyse emrime itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlar yemin veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, ruhlar misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, nefsler yemin veriyor. Ve Allah Teala emrime itaat ettiniz mi diyor. Bu emir, yemin, misak ve ahd verildikten sonra onlar da diyorlar ki itaat ettik ahdana. Yani yemin de verdik, misak da verdik, ahd da verdik. Ondan sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor ve diyor ki bizim irademize hitap ediyor. Cüz'i iradeye. Ruh, fizik, vücut ve nefs bana gereken yeminleri, mizaki ve ahdi verdiler. Ama şimdi benim ahdim senin de bana teslim olmanı ifade ediyor. Bu ahdime uymanı istiyorum. Ve bana bu konuda misak vermeni istiyorum diyor Allah Teala. Ve ruhumuz da veçimiz de nefsimiz de Allah'a yemin misak verdikten sonra, yemin misak ve ahd verdikten sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden onun da teslimini istiyor. Allah'ın ahdi irademizin de teslimini ifade eder. Ve irademizin teslimi ise bizim Allah'a verdiğimiz misaktır. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu misaki anlatır. Allah'ın da ahdini anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Neydi Allah'ın ahdi? Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ve misaklerini böylece bozmazlar diyor Allah Teala. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor. Demek ki irademizin Allah'a verdiği misak bunu içeriyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَچَرَبِهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin dileğine Allah'ın zatını dilemekten maksadı Allah'ın zatına irademizin teslim olması, bunun neticesinde Allah'ın zatının görülmesi. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler, tiga ederler, isterler, oraya onu Allah'ın zatını dilerler, Allah'ın zatını isterler ifadesi. Burada eğer irademizle alakalıysa Allah'ın zatını görmektir.
Eğer ne ruhumuzun misaki ile alakalıysa Allah'ın zatına ulaşmaktır. Nitekim Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklarını bozmazlar dedikten sonra aynı kelimenin, misak kelimesinin ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da alakalı olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar, yani ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Nasıl? وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu da misak. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Diğer de misak, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirmekte misak. Ama o irademizin misaki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hem Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'a yönelmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek, yani Allah'ın ahdini yerine getirmek veya irademizin misakini yerine getirmek, o da üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 3 defa, irademizi Allah'a teslim etmek 4 defa üzerimize farz kılınmış ve 5 tane de emir ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yalnız bunlardan Yunus Suresinin 21 ve 22. ayetleri, 25 ve 26. ayetleri ikisine birden işaret ediyor. 25. ayet-i kerime Allah'ın zatına davettir. Ama 26. ayet-i kerime onun ötesine de geçiyor. Allah'ın zatına ulaşmayı da, Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Asenülüsna ve onun ziyadesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopan farzlardan Allah'a ruhum, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma ve Allah'a ruhumuzdan başka fizik vücudumuzu, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etme konusundaki farzları beraberce gözden geçirdik. Görüyorsunuz ki hepsi farz ama bugün üniversitelerimizde öğretilen farzlar arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Kur'an-ı Kerim kavramları bütünüyle zamanımız İslam öğretisinde yok edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, sizlere bu hakikatleri öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim beraberce ki sizlere bunlardan bahsetmek imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Ve beraberce Allah'ın nurlu yolunda inşallah geleceğe doğru el ele günlüğüne ilerliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إياك biraz uzaklaştır, biraz küçük. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ezzina en'amte aleyhim gâilil mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala beraber kıldı. Bir Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz Resul Nebi. Bu konuşmayı birçok yanlışlıkları önleyici bir konuşma olarak düşünüyorum. Çünkü Kur'an hakikatleri üniversitelerimizde öğretilen akaid kaidelerine genel kabul görmüş olan standartlara uymuyor. Allah başka şey söylüyor. Akaid başka şey söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de nebiler içinde, resuller içinde yani veliler içinde kullanılmıştır. Yani veli dediğimiz zaman veli resuller her zaman var olmuştur. Şu anda da bütün kavimlerin içinde dünyada ne kadar kavim varsa, ne kadar millet varsa bütün milletlerin içinde onların kendi lisanlarıyla o ra halkına hitap eden resuller şu anda hayatta ve tebliğlerini yapıyorlar. Biliyorsunuz ki nebilerin sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şunu söylüyor. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur.

Nebilerin mührü diyor Allah Teala. Hatemül Enbiya diyor. Nebilik onunla hitam buluyor diyor. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam sona ermek demek. Hitama ermek, sona ermek demek. Hatim de baştan sonuna kadar Kur'an'ın okunması anlamına gelen bir kelime. Sonuna kadar okununca hatim oluyor. Bir son ifadesi var. Hatim kelimesinde, hitam kelimesinde. Öyleyse Nebilerin sonuncusu 14 asır evvel yaşadı. Kıyamete kadar geçecek olan devrede hiçbir zaman artık Nebi gelmeyecek. 14 asırdır gelmediği gibi bundan sonra da gelmeyecek. Yani 14 asır evvelden kıyamete kadar geçecek zaman parçası içinde hiçbir Nebi dünya üzerinde ve kainat üzerinde mevcut olmayacak. Son Nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, akaid, Resul ve Nebi konusunda ne diyor? Gelin beraberce bakalım. 1. Bütün Nebiler Resul'dür diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hakikatini söylemiş oluyorlar. Gerçekten bütün Nebiler Resul'dür. 2. Bütün Resuller Nebidir diyorlar. Bütünüyle yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hatta nübüvvetle veya risaletle hiç alakası olmayan kişilere de Kur'an-ı Kerim'in Resul ismine, Resul adıyla bahsettiğini görüyoruz. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler

İkinci kaide, akaidin ikinci kaidesi, ikinci temeli yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. Üçüncü temele bakalım. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yani buradan kasıt şeriat kitabıysa yanlış. Bir defa bütün Resuller peygamber değildir. Orası yanlış. İkincisi de bütün Resullere Allah-u Teala kitap vermemiştir. Bu tarafı da yanlış konunun. Son noktada şunu görüyoruz. Bütün Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ve Resullere verilen kitaplarla idare etmek mecburiyetindedirler deniyor. Tamamen yanlış. Tam aksine bütün Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ve Resuller, Nebi olmayan Resuller de var ve kitapta verilmemiş olan birçok Resul şu anda dünya üzerinde bütün milletlerin içinde yaşıyor. Öyleyse dört ayrı açıdan akaide baktığımız zaman burada büyük yanlışlar görüyoruz. Bu yanlışların muhtevası açık ve kesin. Şimdi baştan başlayalım. Tamamen Kur'an-ı Kerim'e uygun olan dört tane temelden sadece bir tanesi. Bütün Nebiler Resul'dür. Evet, aynen doğru. Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağlayan bir akaid kaidesi. Bütün Nebiler gerçekten aynı zamanda Resul'dür. Tamam. Şimdi ikinci kaideye geçiyoruz. Bütün Resuller Nebidir diyor üniversitelerimizde okunan ders kitapları. Akaidin ikinci temel kaidesinde bütün Resuller Nebi değildir. Öyleyse birçok cepheden farklılıklar görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Risaletle hiçbir alakası olmayan kişilere de Kur'an'ın Resul adıyla hitap ettiğini görüyoruz. Ayet-i Kerime Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git emrimi tebliğ et. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kim bu? Mümin olmayan birisi bir defa. Bir kafir ve bir kafir olan Firavun'un herhangi bir ulağı. Yani sağa sola haber gönderdiği bir kişi, bir ulak. Hiç kimse herhalde böyle bir ulağın peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse bütün Resuller demek ki Nebi değil. Birinci ayrım bu ayrım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi bu ayrımı kesinleştiriyor. Ve ikinci ayrım. Allah-u Teala meleklerden meleklerden Resul tayin ediyor. Biz insanlardan ve meleklerden Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala, beyaz ederiz diyor. İnsanlardan da meleklerden de Resul tayin ederiz diyor Allah-u Teala. Vazifeli kılarız, beyaz ederiz. Öyleyse meleklerden
bir peygamber hiç olmamış. Hazreti Cebrail'e, Cebrail Aleyhisselam'a Allah Teala Resul diyor. Resulüm diyor. Ama Cebrail Aleyhisselam bir nebi değildi, bir peygamber değildi. Sadece Resul'dü. Ve başka melekleri de Allah Teala'nın vazifelendirdiğini görüyoruz. Hazreti Lut'a gönderdiği, başka kavimlere gönderdiği melekler söz konusu. O meleklerin de Resul olduğunu görüyoruz ilgili ayetlerde. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki ikinci açıklaması, meleklerden de Resullerin var olduğu. Ondan sonra Allah Teala diyor ki, ey insanlar ve cinler, sizlere sizlerin arasından Resuller gelmedi mi diyor. Öyleyse cinlerden de Resullerin var olduğunu görüyoruz. Cinlerin arasında da Resuller var. Ama nebiler yok, peygamberler yok. Öyleyse evvela Resulleri, nebi olmayan Resulleri ikiye ayırıyoruz. Bir, Risaletle görevli olmayanlar. Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesiyle o konu bitiyor. Bir de Risaletle vazifeli olanlar, melek Resuller, cin Resuller. İki ayrım da buradan geldi. Sonra Allah-u Teala diyor ki cin 26'da Allah gaybı bilir. Hiç kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşan hariçtir diyor. Demek ki Resuller arasında rızaya ermemiş olanlar var. Rızaya ermemiş bir peygamber düşünebilir misiniz? Rızaya ermemiş bir peygamber, nebi. Böyle bir şey mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala bir muhteva olarak insanlardan Resullerini seçerim diyor. Resullerimi seçerim diyor. Vazifeli kılarım diyor. Öyleyse bu baptan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bir ayırımıyla karşı karşıyayız. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Hazreti Musa'dan sonra da diyor, bütün kavimlere Resuller göndermekteyiz. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur. Bütün kavimlerde demiş oluyor Allah-u Teala Resullerimiz vardır her devirde ve Resulsüz geçen hiçbir günü olmaz hiçbir kavmin. Yani bunun manası hangi kavimde bir Resul ölürse Allah-u Teala derhal onun yerine o kavimden başka birisini
Resul tayin ediyor. Ve Müminin 44'te aynı ayette şu açıklamayı da yapıyor Allah Teala. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler istisna olmaksızın bütün kavimler Resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimler Resullerini yalanladılar, inkar ettiler diyor. Öyleyse bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşamakta. Ama dünya üzerinde artık Nebi yok. 1400 senedir Nebi yok. Bundan sonra da olmayacak. Öyleyse bütün kavimlerde yaşayan Resuller şu anda yaşamaktalar. Peygamber mi? Nebi mi onlar? Hayır, Allah Teala Nebi değil diyor. Onlar Resul diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda resullerimizi göndeririz diyor ve İsrail kavmine hitap ediyor. Size diyor gelen resullerimizin bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz. Nefsinize ağır gelen şeyler size söylediği için, nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle size emrettiği için. Öyleyse, Resuller şu anda da bütün kavimlerde var ama bugün dünya üzerinde bir nebi mevcut değil. Her kavimde şu anda Resul yaşıyor. Öyleyse bu noktadan hareket ettiğimiz zaman bütün insanlığın yaşadığı devrelerde hangi kavimde insanlar varsa o insanların arasından birisini Allah Teala mutlaka Resul tayin etmiş. Bütün milletlerde bütün zamanlar boyunca. Çünkü buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe, vazifeli kılmadıkça hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Azap etmeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Hiçbir kavme azap etmiyor. Külli kavmin min Resul de diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Böylece görüyoruz ki yeni bir ayrım daha çıkıyor ortaya. Resuller devamlı. Dünyada Resulsüz geçen hiçbir ülkede hiçbir gün yok. Bütün kavimlerde Resul var. İnsanlık tarihi boyunca da hep var olmuş. Ama nebilere baktığımız zaman öyle değil. Hazreti Musa'dan 2000 sene sonra geliyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. İki peygamber arasında 2000 yıl, ikinci ile üçüncü arasında, yani Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında

tevirleri olmaz diyor. Öyleyse insanlık tarihi boyunca her kavimde Resul bulunmuş. Dikkat edin, kıyamet günü bütün insanlar ya cenneti ya da cehennemi dolduracak. Yani insanlardan bir kısmı cehennemi dolduracak, bir kısmı da cenneti dolduracak. Boş yer yok. Ve yaşamış olan, insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bütün insanlar bu iki yerden birine gidecekler. Ve Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Herkes kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazlaysa herkesin gideceği yer cehennemdir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan herkes dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın mutlaka cehenneme girecek. Öyleyse insanlık tarihi boyunca yaşayan insanların hepsi cehenneme gideceği için hiçbir devre olmayacak, insanların cehenneme gitmediği bir devre. İnsanların cehenneme gitmediği bir kavim hiç olmayacak. Hangi devirde yaşarsa yaşasın kavim. Çoğu, insanların çoğu, bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse cehennemdeki insanlar bütünü temsil ediyor. Böyle bir dizaynda o insanların cehenneme atılması kesin olduğuna göre onların bulunduğu zaman parçasında, onların bulunduğu kavimde mutlaka Resul yaşamış. Yaşamış ki Allah-u Teala cezalandıracak o insanları. Yoksa cezalandırmaması lazım ki böyle bir kavim yeryüzünde de mevcut değil, dünyamızda da mevcut değil, kainatta da mevcut değil. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki söylediklerinin sadece bu dünyaya ait olduğunu zannetmeyin. Kur'an-ı Kerim universaldir. Kainat şumuldür. Bütün kainata hitap eder. Bu açıdan olmak üzere Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Yani sadece bu alemle, dünya adı verilen bu gezegene aitsin demiyor. Bütün alemler için rahmetsin diyor sen. Bütün kainat için yaratılmış. Bütün nebiler kainata aittir. Ama nebilerin dışındaki resullerin hepsi sadece kendi milletlerinin resulüdür. Öyleyse bir bariz farklılık söz konusu. Her kavimde yaşayan resullerin hepsi resuldür. Bugün yaşamakta olan bütün resuller sadece veli resuldür. Hiçbirisi nebi resul değildir. Ve insanlık tarihi boyunca fetret devirlerinde nebi olmadığı halde bütün kavimlerde resuller gene mevcut oldular. Nebiler de zaten aynı anda kendi kavimlerinin resulüdür. O kavimde başka bir resul yoktur. Nebi resul kendi kavminin resulüdür ve kainatın peygamberidir. Ama veli resul kendi kavminin resulüdür normal standartlarda. Peki bunun ötesinde bir durum olabilir mi? Evet, olabilir. Nebilerin mevcut olmadığı zaman parçalarında veli resullerden, her kavimde bir veli resul mutlaka var. O veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve huzur namazının imamlığına tayin ediyor.

Huzur namazının imamı olmak. Öyleyse böyle bir dizaynda huzur namazının imamlığı söz konusu. Nasıl bir şey bu? Allah-u Teala'nın indi ilahisinde imamlık etmek insanlara ait olan bir vecibe, sadece insanlardan ve hayatta olan birisi orada görev yapabilir imam sıfatıyla. Huzur namazının imamı Allah Teala tarafından seçiliyor. Ve bunun peygamber olmayanları, peygamber olmayarak huzur namazının imamlığına seçilenler, Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala buyuruyor ki: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ İnsanlardan, onlardan imamlar seçeriz diyor Allah-u Teala. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Ve sabrın sahibi oldukları için. İnsanları hidayete erdirecek olan imamlar, huzur namazının imamları, peygamberlerden olmayanlar için bu ayeti kullanıyor Allah-u Teala. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ise peygamber isimleri veriyor. Hazreti Yakup, Hazreti İsmail. Bakalım isimlere beraberce.

Enbiya suresi 73. ayet-i kerime. 72. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Ve vehebna lehu İshak." Ona İshak'ı verdik ve Yakup ve Yakub'u verdik. Nafile. O istemeden verdik diyor Allah Teala. Ve küllen cealna salihin. Onların hepsini salihler kıldık. Kim? Bir evvelki ayette 71. ayette kerimede Allah Teala Hazreti Lüt'ten bahsediyor. 69. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Ve 72. ayet-i kerimede Hazreti Lut'a İshak'ı ve Yakub'u verdiğini söylüyor Allah Teala. İbrahim'e hem İshak'ı hem de Yakub'u karşılıksız olarak verdik diyor. Ve onlar da onları salihlerden yaptık. Ve 73'te de diyor ki: "Ve cealnâhum eymeten." Onları imamlar kıldık diyor. Onlardan imamlar kıldık demiyor. Onları peygamberleri, nebileri imamlar kıldık diyor Allah Teala. Tıpkı Secde 24'te olduğu gibi, ama orada onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan seçiyor. Biz bir kısmını imam kılıyor ama peygamberler olunca onları imamlar kıldık diyor. Bütün nebiler, bütün peygamberler devirlerinde, yaşadıkları devirde huzur namazının imamıdırlar. İşte Allah Teala Hazreti Lut'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik diyor. Ve onları diyor imamlar kıldık, onlardan demiyor. Burada peygamberlerin hepsinin imam olduğu kesin bir açıklama olarak çıkıyor ortaya. Yehtüne ve ceallâhüm eğmeten, onları imamlar kıldık. Yehtüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve evhayna ileyhim fiilel hayrati. Ve onlara hayırlı işler, hayırlı fiillerde bulunmalarını vahyettik. Ve ikame-s-salati ve namaz kılmalarını vahyettik. İta-ez-zekat, zekat vermelerini vahyettik. Ve kânü lenâ âbidîn. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala nebilerini doğrudan imam tayin ediyor. Huzur namazının imamlığına. Ama nebi olmayanları huzur namazının imamlığına seçerek tayin ediyor. Niçin seçiyor? Çünkü her kavimde Resul var. O Resullerden bir tanesini seçmesi lazım. Onun için onlardan diyor, her kavimdeki Resullerden imamlar kılarız diyor. Yani biz seçeriz onları ve imam kılarız diyor. Huzur namazının imamı kılarız. İşte bu devirde de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. O Resullerden bir tanesi de, ki hepsi veli Resuldür. Hiçbirisi tabiatıyla nebi değildir, peygamber değildir. Onlardan bir tanesi de bir veli Resul de şu anda huzur namazının imamı olarak görevli. Öyleyse demek ki bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyorlar ama hiçbirisi Resul değil. Öyleyse nebilere baktığımız zaman bütün nebilerin kainat için vazifeli kılındığını görüyoruz. Ama bütün kavimlerdeki resuller kendi kavimleri için resul. Onlardan sadece huzur namazının imamlığına tayin edilenler
alemlere huzur namazının imamı olarak namaz kıldırmakla vazifeliler. Demek ki aslında kendi kavminin Resulü o kişi ama huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilebilir. Tayin edildiği zaman kainatsal bir görevi oluyor. Ama bir veli Resul. İşte şu anda huzur namazının imamlığı devam ediyor. Ama bir veli Resul tarafından artık Nebi Resul yok. 14 asırdır yok. Bundan sonra da olmayacak. Peki bu kadar mı ayrımlar? Hayır, bu kadar değil. Bilelim ki İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bütün kavimlere Resul beyaz ediyor. Her bir evvelki Resul öldüğünde yeniden Resul'ü bahsediyor, vazifeli kılıyor. O kavmin lisanıyla o kavimdekilere hitap etsin diye onları kendi lisanlarıyla gönderiyor Allah Teala. Hiçbir kavme hiçbir Resul göndermemişizdir ki diyor Allah Teala İbrahim 4'te. Kendi kavminin lisanıyla onlara beyanda bulunsun diye onları göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün nebiler de kendi kavminin Resulüdür. Kendi kavmi için kendi lisanını kullanacaktır. Ama bütün kainat tarafından da o peygamber Resuller, nebi Resuller bilinmekteydiler. Öyleyse bir başka ayrım, nebi olmayan Resullerle nebi Resuller arasında, nebi Resullerin arasında fetret devirleri vardır. Ama nebi olmayan Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Nebi olmayan Resuller devamlılık gösterirler ama nebi olan Resuller devamlılık göstermezler. Söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kendine ve gelen Hazreti İsa'nın arasında 600 yıl var. Hazreti İsa ile Hazreti Musa'nın arasında ise 2000 yıl var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın ayrımlar yaptığını görüyoruz. Resuller, nebi olmayan Resuller, ne kadar çok cepheden görüyorsunuz ki nebi olan Resullerden ayrılıyor. Bu ayrımlardan bir tanesi de nebi olmayan Resullerin ve nebi olan Resullerin vazifeleri açısından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum malem tekûnu talemûn. Ma lem tekûnu talemûn. Ne diyor Allah Teala? Tıpkı diyor 150. ayet-i kerimede, bir evvelki ayet-i kerimede nimet olarak gönderdiğim gibi size de diyor sahabeye, size de sizin aranızdan bir Resul, bir Nebi Resul irsal ettim, gönderdim diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görevi. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye ikinci görevi. Size kitap öğretsin diye üçüncü görevi. Size hikmet öğretsin diye dördüncü görevi. Ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye beşinci görevi. Öyleyse Nebi Resuller beş görevin sahipleridir. Ama Nebi olmayan Resuller
dört görevin sahipleridir. İşte Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahs ederiz. Onlara bizim ayetlerimizi, Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. Bir, onların nefslerini tezkiye etsinler diye. İki, onlara kitap öğretsinler diye. Üç, onlara hikmet öğretsinler diye. Dört, hikmetin ötesini öğretme görevi yok. Bütün kavimlerdeki Resullere böyle bir görev verilmiyor. Dört görevin sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaç tane farklılık oldu? Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynında nebilerle, nebi olan resullerle veli olan resuller arasında çok kesin bir ayrılık söz konusu. Öyleyse akaidin ikinci kaidesi en az 7 cepheden çürümüş vaziyette. Kellem yekün. Yani bütün resuller nebidir ifadesi kesinlikle yanlış. Bütün resuller nebi değildir. Yanlış olmadığını iddia eden birisi olursa onu memnuniyetle dinleriz. Biz sadece Kur'an ayetlerini söyleriz ve ispat ederiz ki olayın aslı budur. Ve insanların el yazması kitaplarının sonucunda ortaya çıkan akaidin bu ikinci temeli mevcut değildir. Bütün resuller nebi değildir. Şimdi gelelim üçüncü safhasına konumuzun. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Diyorlar ki bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ve kendilerine kitap verilen resullerin kitaplarıyla, şeriat kitaplarıyla amel ederler. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. İşte Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Bütün nebileri huzurunda topladığını söylüyor Allah-u Teala. O zaman ki diyor, biz bütün nebilere demiştik ki, bütün nebilerden misak almıştık diyor. Onlara dedik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Bütün nebileri Allah-u Teala topluyor, onlara kitap verdik ve hikmet verdik diyor size. Kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse bütün nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Öyleyse akaidin üçüncü temel kaidesi de iflas etmiş durumda. Kellem yekün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman dördüncü faktöre de beraberce ulaşıyoruz. Bütün resuller kendilerine verilen, kitap verilen peygamberlerdir diyor
yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Kitap verilmeyen peygamberler de değildir. Bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia etmek zaten geçersiz, söyledik. Ve Resullerin diğer özelliği kendilerine kitap verilenler olması. Kur'an-ı Kerim'de kitapların hep nebilere verildiğini Allah Teala söylüyor. Şeriat kitaplarından bahsediyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Ona Kur'an-ı Kerim verilmiştir. İşte Hazreti İsa nebidir. Ona İncil verilmiştir. İşte Hazreti Musa nebidir. Ona Tevrat verilmiştir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerine kitaplar verdiğini söylüyor, isim isim. Hazreti İsmail'e de verdiğini söylüyor, Hazreti İbrahim'e de verdiğini söylüyor. Nebilerin isimlerini saymış, onlara kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse

Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söyledikleriyle, Kur'an'da bahsettikleriyle insanların el yazması kitaplarının ortaya koyduğu ve buna göre klasifiye edilmiş olan bir açıklama Kur'an'a göre geçerli olmuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize baktığımız zaman artık hiç kimse bütün Resuller Nebidir diyemez. Bir defa bırakınız Risaleti, hiç Risaletle alakası olmayan Allah-u Teala'nın Resul olarak tayin edip de Risalet görevini verdiği, tebliğ görevini verdiği, elçilik görevini verdiği insanlardan dışarıda, onların dışında kalan birisinden bahsediyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Alelade bir ulak Resul diye geçiyor. Bu Risaleti de olmayan ama bir Resul. Yani bütün Resuller, Kur'an'da geçen bütün Resuller Nebidir tarzında bir iddia temelini %100 kaybetmiş bir durumdadır. Öyleyse her açıdan görüyorsunuz ki bütün Resuller Nebidir ifadesi her açıdan çürük. Melek Resuller var olduğuna göre, cin Resuller var olduğuna göre çürük. Allah'ın rızasına ulaşamamış Resuller var olduğuna göre çürük.

Resullerin görevleri 4 tane, Nebi Resullerin görevleri 5 tane olmasına göre çürük. Nebilerin arasında fetret devri olmasına ama Resullerin arasında fetret devri olmamasına mutlak bir devamlılık arz etmesine göre çürük. Bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerin kendi milletlerinin dilini kullanarak onlara hitap etmeleri esas olduğu halde Nebilerin bütün kainatın nebisi olması açısından gene konu bir çürük zemine oturuyor.

Halise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruların mutlaka öğrenileceği bir yeni zaman dilimindeyiz. Buradan sizlere hep sesleneceğiz. Yanlış olan her şeyin düzeltilmesi asıldır. Öyleyse akaid büyük ölçüde yanlışları sinesinde barındırıyor. Dört temel ayaktan sadece bir tanesi sağlam bir şekilde yerlerine oturuyor. Bütün nebiler Resul'dür gerçekten. Ama bütün Resuller asla nebi değildir. 8 ayrı cepheden bunun geçerli olmadığını görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu kaidelere dikkatle bakın. Bu kaideler kainat içindir ve dün de geçerliydi, bugün de geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Şu anda dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve yaşıyorlar. Hamdolsun ki varlar ve yaşıyorlar. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü yakın gelecekte dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Bütün nebi resuller şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan bütün ülkelerdeki resuller kendi ülkelerinde aynı şeyleri söylüyorlar. Şu anda dünya ve kainat üzerinde sadece bir tek dinin mevcut olduğunu söylüyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam dini, aynı din. Hazreti Musa'nın dini, aynı din. Hazreti İsa'nın dini, aynı din. Hepsinin şeriatı aynı. Onun için zaman parçalarının bu noktası, ahir zamanın bir kesin kesitinde bütün dinlerin birleştirilmesine doğru bir dizayn başlamış durumda. Hazreti Musa kendisine tabi olanlarla beraber neyi yaşadıysa Hazreti ondan 2000 yıl sonra Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber aynı şeriatın gereklerini yaşadılar. Ondan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de aynı şeyleri yaşadılar. Aynı şeriatı yaşadılar. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Hazreti Nuh'a verdiğimizi Hazreti İbrahim'e verdiğimizi Hazreti Yakub'a verdiğimizi Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimizi ve sana vahyettiğimizi sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala demiş oluyor ki Hazreti Nuh da Hazreti İbrahim de Hazreti Musa da Hazreti İsa da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeriatın sahipleriydi. Tek bir şeriat ve
iki tane din, üç tane din, dört tane din yok. Sadece bir tek din var ve o din Allah'ın Hanif dini. Bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatıyor. Ve sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle insanları yaratmış insanlık tarihi boyunca ve bundan sonra da kıyamete kadar da insanlar aynı standartlarda olacaklar. Hep Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılacaklar. Ve Allah Teala yeni bir din yaratmayacağım diyor. Allah'ın ne yeni bir din yaratması ne de insanların Allah Teala tarafından Hanif fıtratıyla yaratılmasının sona ermesi söz konusu değil diyor Allah Teala. Allah'ın insanları kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratacağı kesinleşiyor. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din olmasının, başka bir dinin mevcut olmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Resul ve Nebi kavramları Kur'an'ın yazdığının çok dışında ve Kur'an'a tamamen ters bir hüviyette akaid derslerinde okutulmaktadır. Şimdi biz çocuklarımıza hakikatleri öğrendiğimiz zaman onları tembih etmek mecburiyetindeyiz ki gideceksiniz orada imtihana gireceksiniz. Sakın onların dediğinden farklı bir şey yazmayın ki sınıfta kalmayasınız. Kur'an-ı Kerim'in onların öğrettiğinden farklı yazması sebebiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me-as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir aradayız. Allah ile birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun Kur'an'ından bahsetmek üzere, O'nun öğretisinden bahsetmek üzere. İşte tasavvuf ve Kur'an kavramlarından salah makamından bahsetmek istiyoruz. Salah, yani ıslah olmak, ıslaha ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet 7 makamdan oluşur. Fena fillah makamı 1, beka billah makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ihlas makamı, affedersiniz, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. Ve salah makamı makamların sonuncusudur.

Önderbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu makamların üçü de Ullelbab muhtevasına girer. Hepsi lüklerin sahipleridir. Bu makamların üçü de hayırlarda yarışanlardır. Yani sabikundur. Ullelbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da. Ama Salah makamı makamların sonuncusudur. En üst makamda olan herkes Salah makamının muhtevasındadır. Salah, ihlasın ötesidir. Öyleyse gene bir özetle girelim konumuza. Salaha ulaşmak üzere nereden nereye hareket halinde olacağız? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve eğer Allah'a isyan etmiyorsak, Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsak, tekzip etmiyorsak, inkar etmiyorsak, örtmüyorsak, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olmuyorsak, Allah Teala bizi mutlaka seçer. İkinci basamak seçim basamağı. Seçilenler arasında bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak üzere ilk adım atılacak. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Bu dileğimiz üzerine Allah Teala harekete geçiyor. Bize tam 10 tane ihsan verecek arka arkaya. Bir, rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşad makamını herhangi bir insan olmaktan çıkartıyoruz. Hidayet makamı olarak görmeye başlıyoruz. Bizi hidayete erdirecek olan bir makam olarak görmeye başlıyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi Allah aldığı için. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının sözlerinin hidayete müteallik olan kesimini de anlamaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinneti alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktayız. İrşad makamının söylediklerini sadece anlamıyoruz. Derin bir anlayışla anlayıp kendimize mal ediyoruz. Yani onları idrak ediyoruz. Fıkıh ediyoruz. Yedinci basamaktayız. Allah Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinneti kalbimizden alıyor. İdraki sağlayan, fıkıh etmemizi sağlayan ihbatı nefsimizin kalbine koyuyor. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir öğretidir. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğretir. Ondan başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Bu din, kainattaki bu tek din 28 tane basamaktan oluşur. Burada ilk 7 basamağı, birinci 7 basamağı tamamlıyoruz. 4 tane 7 basamak. Birinci 7 basamak buraya kadar. Sonra ikinci 7 basamak, sonra üçüncü 7 basamak, sonra dördüncü 7 basamak ve Salah makamı dördüncü 7 basamağın son basamağıdır. Öyleyse yedinci basamaktan sonra ne olur? Allah kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. 8 ve 9. basamaklar.
göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelecek olan faziletlerin nefsimizin kalbine ulaşması ve girmesi için. Sonra zikir yaparız ve kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. Neden giremiyor? Çünkü kalbimizin kapısı mühürlü. Fazıl hiç giremiyor ve sızamıyor da. Faziletler bu aşamada nefsimizin kalbine ne girebilir ne sızabilir. Nefsimiz mühürlü. Nefsimizin kalbi mühürlü. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. 12. basamaktayız. Huşuya ulaşıyoruz. Huşuya ulaşınca Allah Teala bizi hak sahibi kılmış. İrşat makamını Allah Teala'dan istemek yetkisinin sahibiyiz ve istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala'dan mürşidimizi istiyoruz. Bunun üzerine Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Bu devre zarfında Allah Teala bize namazı sevdiriyor. Orucu sevdiriyor. Özellikle zikri sevdiriyor. İrşat makamını gösterdikten sonra ona karşı bir sevgi veriyor Allah Teala. Ve ibadetleri yapmayan biz ibadet yapar oluyoruz. İbadet yaparken de bunları bir angarya olarak değil, hoşumuza giden bir davranış biçimi olarak gerçekleştiriyoruz. Bir meşgale olarak gerçekleştiriyoruz. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığımız zaman 13. basamakta mürşidimizi gösteriyor. Zaten bize mürşid sevgisini veren Allah Teala o sevgiyi verdiği mürşidi bize gösteriyor. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide ulaştırıyor Allah Teala. Ulaşabileceğimiz yerde mutlaka bir mürşid var. Ve tabi oluyoruz. Tövbeyle el öperek tabi oluyoruz. Burası 14. basamak. Tabiyetle birlikte Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alıyoruz. Şu ana kadar ne oldu? Allah'a ulaşmayı diledik, bize düşünü yaptık. Allah-u Teala ne yapacak? Bir avun verecek. 10 tane ihsan verdi bize, mürşidimize ulaştırdı. Şimdi yeni bir adım. Allah'ın gösterdiği mürşide karşı zaten Allah-u Teala içimizi sevgiyle doldurdu. Gidip ulaşıyoruz, tabi oluyoruz mürşidimize. Böylece Allah Teala'nın indinde bir tabiyet müessesesi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler tabiyet sırasında orada, devrin imamının ruhu orada, onun başının üzerinde gene kendi ruhu. Kiramen Katib'in melekleri, hayat filmimiz ve tabiyet gerçekleşiyor. Tabiyetle birlikte 10 tane nimet alıyoruz Allah-u Teala'dan. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanmış olarak oraya yerleşiyor. Biz kavlimizi bozmadıkça o ruh oradan hiçbir zaman ayrılmaz. Allah'ın bize verdiği bu nimeti iç dünyamızı tayir etmedikçe, gerçeği sahteyle değiştirmedikçe Allah Teala başımızın üzerindeki bu muhafızı almıyor. Ve birinci nimeti, mürşidimizin ruhunu mürşidimize tabi olduğumuz zaman
devrin imamının ruhunu başımızın üzerine bir nimet olarak göndermesi. İkincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncüsü, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşincisi, bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar işlediğimiz ne kadar günah varsa, hangi çeşit bir günah olursa olsun, bütün günahları sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Kul hakkı da mı? Kul hakkı da. Kul hakkı doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kula zaten ödenir. Kul hakkını Allah-u Teala sürümcemede bırakmaz. Hesabı çabuk görür. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz devrin imamının emriyle vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Henüz zemin katta ama Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Sırat-ı müstakimin birinci sevilinde ana dergaha derhal hangi mürşidinin bulunduğu yerde tabi olmuşsak o mürşidin dergahında ruhumuz sırat-ı müstakimin başlangıç noktasında sebilin üzerinde hazır. Nefsimiz Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanarak karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbinden atılması işlemine başlıyoruz. Tezkiyetün nefs, nefsimizi tezkiye ediyoruz. Yani ıslah olmaya, amelü salihat yapmaya burada başlıyoruz. Sonunda ne olacak? Sonunda ıslah olacağız, salihlerden birisi olacağız. Salah makamının sahibi olacağız. Burada salah makamına ulaşmanın başlangıç noktasındayız. Nefsimizi nefs tezkiyesiyle, nefsimizi temizleme yoluyla ıslah etmeye başlamışız. Buna amelü salihat diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edici, salaha ulaştıracak olan amel. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın zikriyle gerçekleşir. Nefsimiz tezkiye olurken ne kadar nefsin afeti yok olmuşsa, yerine ne kadar fazilet nefsimizin kalbine yerleşmişse, şeytanın üzerimizdeki hakimiyet alanı o kadar azalacaktır. Azalırsa ne olur? Azalırsa şeytanın üzerimizdeki tesiri o kadar azalır. Tesiri mi var? Kesinlikle. Nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine yapmak istemeyen, karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Şeytan da aynı şeyleri ister. Allah'ın bütün emirlerini çiğnememizi, gerçekleştirmememizi, Allah'ın yasak ettiği her fiili de mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin afetleriyle şeytan aynı paralelde. Bu sebeple şeytan söylediklerini nefsimize kolayca kabul ettirebilir. Çünkü nefsimiz de zaten aynı şeyi istiyor. Ona göre yaratılmış. Bunun için şeytan ve nefs duruma hakim oluyorlar. İnsanlar bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz hangi ölçüde tezkiye olmuşsa, afetlerden kurtulmuşsa, aynı oranda şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de azalıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Onların yerine faziletler aldıkça şeytanın tesir etmesi mümkün olmayan yeni bir hüviyet kazanıyor nefsimizin kalbi. İşte o hüviyete
Dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hepiniz için bir aydınlık var. Allah'ın nurları bir güneş gibi nefsinizin kalbine dolmaya başlıyor. Doldukça şeytanın hakimiyeti azalacağı için şeytanın kulu olmaktan fizik vücudunuz aynı ölçüde nefsin afetlerinin azalması ölçüsünde kurtuluyor. Aynı ölçüde Allah'a daha çok kul oluyor. Şeytana kul olmaktan ne kadar kurtulursa Allah'a o kadar kul oluyor. Yani başlangıçta bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için, hep şeytanın ve nefsin afetlerinin dediğini yaptıkları için başlangıçta şeytanın kulu kabul ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ve nefs tezkiyesine başladıktan sonra şeytanın hakimiyeti %100'den adım adım %7 aşağı iniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. İlk %7 nur birikimi nefse emmare, Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü gök katında. Ruhumuz beşinci katında nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında, altıncı gök katında Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye ve nefsi tezkiye, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsin kalbinde %7 × 7, %49 fazilet birikimi, 2 de rahmet birikimi, nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuş durumda. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyetinin nefsimizin kalbinde bittiği yer burası. Artık şeytan duruma hakim değil, Allah'ın nurlara hakim. Ne oldu? 21. basamağa ulaştınız. Ruhunuz 7 tane gök katını aştı, 7. gök katına ulaştı. 7 tane alem geçti, Allah'ın zatına ulaştı. Burası Allah'ın zatına ulaştığınız yerdir. 21. basamak. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, Allah'a sarılır bir başka ifadeyle. Bir başka ifadeyle de bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınır. Allah'a kaçmıştır ve Allah'a sığınmıştır. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz ve 4. 7 basamak başlar. 1. 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bunun neticesi tahakkuk etti. 2. 7 basamakta Allah-u Teala size 10 ihsanı tamamlayarak mürşidinize ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala'dan 10 tane de ihsan aldınız. Nimet aldınız. Demek ki Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefsinizdeki tezkiyeye paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iradenizin gücünün onlara karşı çıkan, karşı çıkıp Allah'ın dediklerini onlara zorla yaptıracak olan kuvvetin giderek güçlenmesi, düşmanlarının sayısı azaldığı için. Düşmanlarının gücü azaldığı için. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala size her yaptığınız, kazandığınız bir derecat için onun 10 katını verirken, 10 derecat verirken
o günden itibaren 100 derecat vermeye başlıyor. Ve ruhunuz gök katlarını çıktıkça bu 100 derecat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşarak. Bundan sonra 7 tane velayet makamı geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu anda fena makamındasınız. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 2. Beka billah. Ruhunuza yeni bir ruh Allah Teala size ihsan ediyor. Ve o ruhunuza bir taht veriyor. İndi ilayde bir taht sahibi oluyorsunuz. Beka makamı. Velayetin ikinci makamı. Son 7 basamağın ikincisindesiniz. Sonra o kişi zikri günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyor.

19'dan başlayan ve giderek azalan afetlere artık tamamen kayıtsız kalıyor. Onları dikkate almıyor. Onların fizik vücudun davranışları üzerinde bir engelleme gücü artık oluşamıyor. Fizik vücut onlara rağmen, onlar kendisini zorlamasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası 25. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'in ötesine geçti. %90'ı burada aşacak. Daimi zikre ulaştığınız anda %100'den aşağı artık düşmeyecek. Bir kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinin zülvani kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapısı mühürle örtülüdür, mühürlenmiştir. Bu mühür nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesini kesinlikle önler. Daimi zikirde olduğunuz sürece mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı, üç enerji grubunun baskısı devamlı kesintisiz bir şekilde mührü orada tutacağı için mühür hiçbir zaman siz ölene kadar oradan, zülvani kapından ayrılmaz. Baskı devamlı olarak mührü orada tutar. Bunun manası şeytanın kapısı artık açılamaz. Artık daimi zikrin sahibisiniz. Neyi ifade eder bu? Nefsiniz son defa siz zikre başladığınızda, daimi zikre demek ki son zikre başladığınızda ki artık zikirden vazgeçmiyorsunuz. Zülmani kapı mühürlenmişti. Bu mühür asla açılmayacaktır. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha bu %100 nur, fazilet aşağı inmeyecektir. İşte bu nokta ulul elbab noktasıdır. Burada aynel yakinin sahibi olursunuz. Aynel yakin. Ulul elbab makamı aynel yakini yani kalp gözüyle görerek hakikatleri öğrenmenizi ifade eder. Aynel yakin size hikmet kazandırır. Hikmetse aynel yakinin 7 vasfını içerir. 1. Daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. 2. Bu yüzden nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Hepsi kalpten atılmıştır. Kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Çünkü mühür daima orada kalacaktır. Böyle olduğu için de Allah-u Teala kişiyi mükafatlandırır. Kalp gözünü açar. Gene böyle olduğu için kalp kulağını da açar. Böylece bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işiten, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamı böylece size 4 tane temel özellik gösterir. Allah'ın size bütün söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitirsiniz. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. Her şey
en güzel standart.

kaynaklara ulaşır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlarsınız. Ulu'l-Elbab makamı 3 tane de vasıf şartı kazandırır size. Ehli tezekkür olursunuz. Allah ile her zaman konuşan birisiniz. Ehli hayır olursunuz. Daimi zikirde olduğunuz için kesintisiz bir şekilde derecat kazanırsınız. Yani her an derecat kazanmak hayırla ifade edildiği için hayır üzere olursunuz. Ve nihayet hikmet sahibi olursunuz. Yani fiziğin ötesindeki lüplerin sahibi olursunuz. 5 duyuyla insanların ulaşamayacakları fizik ötesi bir nimetler dizisi alırsınız Allah-u Teala'dan. Ve bu nimetlerin Ulu'l-Elbab makamındaki en belirgin özelliği devrin imamının dergahının mutlaka manevi hüviyetinin gösterilmesidir. Allah'a ulaştıran altın kapı sadece dünya üzerinde, kainat üzerinde bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Oradan Allah'a doğru yola çıkılır, oradan Allah'a ulaşılır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ve böylece zemin kattaki ana dergah gösterilir. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olursunuz. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçersiniz. Gene 7 tane vasfın sahibisiniz. Kalbiniz ise bir derece müzeyyen olmuş. Sadece zemin kat gösterilmiştir. Zemin katın sırlarına sahip oldunuz. Sonra gök katları birer birer gösterilir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Allah Teala Hazreti İbrahim'e göklerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Göklerin sırlarını gösteriyorduk diyor. İşte siz de bu sırrın ehli olacaksınız. İhlas makamının sahibi olduğunuzda göklerin melekûtunun sırrı da sizinle beraber olacak. Yani birinci kattaki açıktaki secde mahallini, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı dergahı, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki sıbgatullah olma, nurlanma mahallini birer birer gösterecek. Sonra yedinci katın altın kapısını gösterecek. Altın kapıdan içeri girişi, ondan sonra yedinci gök katındaki 7 tane aleme, birincisi kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Makam-ı Mahmud, dördüncüsü Divan-ı Salihin, affedersin, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı Zikir Hücreleri ve yedincisi İndi İlahi. Bunların hepsini birer birer gösterir Allah-u Teala.
ve sitetin müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı, nefsinizin kalbinin halis olduğu makam sona erer. Yeni bir makamın sahibi oldunuz. Ne zaman? Yedinci gökatı gösterilince ihlas makamı sona ermiştir, tamamlanmıştır. Yedinci gök katıyla birlikte yedinci gök katının sonunda yedinci alemin en üst noktası olan indilayının en üst noktası olan sitetil müntahayı gördüğünüz an ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamının sahibisiniz. Gene aynel yakindesiniz. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mertebeleri aynel yakinin birer rüknüdür. Salah makamının beşinci kademesi hakkül yakini ifade eder. Öyleyse salah makamı muhtevasında neler bulundurur? Salah makamının ilk dört mertebesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci mertebesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Altıncı kademesinde olanlar bütün kavimlerdeki resullerdir. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi vardır. Devrin imamı. Öyleyse salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Salah makamı makamların yedincisidir. Velayet makamları Kur'an'ın lafızlarını değil, ruhlarını ifade eder. Kur'an'ın lafzı 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman tamamlanmıştır. Velayet 7 tane kademede Kur'an'ın 7 tane ruhunu ifade eder. Salah makamı 7. ruhtur. 7. ruh da kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7 ruhun 7 tane kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, velayet makamları Kur'an-ı Kerim'in ruhlarıdır. Fena makamı birinci ruhu, beka makamı ikinci ruhu, züht makamı üçüncü ruhu, muhsinler makamı, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği nokta, dördüncü velayet makamını ifade eder. Ullelbap makamı dördüncü ruhtan sonraki beşinci makamdaki beşinci ruhu ifade eder. Kur'an'ın beşinci ruhu. İhlas makamı altıncı ruhu ifade eder. Ve salah makamı Kur'an'ın yedinci ve son en üst kademe ruhunu ifade eder. Bu ruh da yaşadığınız sürece farklılıkları kendiniz yaşayacaksınız. Bu ruh da dört mertebe tezyin olarak devam eder ve tezyin olma iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sona ermiştir. Öyleyse şimdi bakalım neler oluyor. Salah makamı nasıl bir makamdır? Salah makamı makamların en üstünüdür. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhunun izahı adım adım orada yapılır. Son bilmece orada çözülür. Allah'ın zatı son bilinmeyendir. Orada gaybi iman tahkiki imana dönüşür. O güne kadar Allah'ın varlığından kesin olarak emindiniz ama Allah'ın zatını görmemiştiniz. Ne zaman ki iradenizi Allah'a teslim edersiniz,
hakkül yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah'ın zatını da görürsünüz. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmeyecek bir tövbe olsun. Artık onu başka bir tövbeyle değiştirmeyeceğiniz, tövbenizi hiçbir zaman bozmayacağınız bir tövbeye ulaşın. O tövbe yapıldığı zaman diyor Allah-u Teala, Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, onlarla beraber olan bu tövbeyi yapanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Hangi günahlarını sevgili kardeşlerim? O kişi zaten mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ondan evvel ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarıyla aynı seviyeye getirilmiş ve sevapları Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla günahlarını aşmıştı. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, birkaç dakika içinde sevapları günahlarını aşar. Ve kişiyi cennet sahibi kılmak için Allah'ın hediyesidir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevrilmişti. O zaman hangi günahların örtülmesi? O kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin afetleri yok olmuyor. Nefsinin afetlerinin hepsi duruyor. Onların örtülmesi, yok edilmesi, afetlerin yerini faziletlerin alması adım adım gerçekleşen bir olgu. Bu fazıllar yerleştikçe fazilet sahibi olursunuz nefsinizin kalbine. Devamlı olarak kalbinize yerleşen fazıllar nefsinizin kalbinde devamlı daha çok ışımayı, daha çok parlamayı ifade eder. Her geçen gün kalbiniz, nefsinizin kalbi biraz daha aydınlanacaktır faziletlerle. Ve böyle bir dizaynda adım adım daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Daimi zikirde nefsinizin kalbinde karanlık namına bir şey kalmıyor. Baştan aşağı nefsinizin kalbi pırıl pırıl oluyor. Allah'ın nurlarıyla dolu. O zaman ulul-elbab makamının sahibisiniz. Sonra ihlas makamının sahibisiniz. Sonra selam makamının sahibisiniz. İhlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve selam makamında, hatta bir evvelki fizik vücudun teslimi makamında artık derecat kaybedici bir şeyler yapmanız söz konusu değil. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz, yasaklar işlemiyorsunuz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değil. Ama o noktaya gelinceye kadar tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi. Ondan sonra gene günahlar işlediniz. İşte o işlediğiniz günahları diyor Allah-u Teala, biz onların günahlarını örteriz diyor. Yani öyle bir derecat sistemi veririz ki kişiye günahları ve sevapları eşit olur. Hangi günahları ve sevapları? Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Yoksa zaten ondan evvelki bütün günahları sevaphanesine ulaşmıştı. O kişi bu noktaya ulaşana kadar da devamlı derecat kazandı. Her bir derecesine 100 derecat verdi Allah-u Teala. Sonra 700'e kadar çıkardı. Bu kişi o günahları daimi zikre ulaşmadan evvelki işlediği günahlarını Allah-u Teala selah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Niçin ikinci kademesi? Tövbe-i nasuh ihlas makamından selah makamına bir geçiştir. Kapının anahtarı tövbe-i nasuhtur.
Kim tövbe-i nasuhunu gerçeklemişse Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmişse o kişiye ihlas makamından salah makamına, velayetin yedinci makamına, velayetin yedinci ruhuna ehil olarak adım atmıştır. Ve Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhu salah makamının birinci kademesidir. Ve günahları Allah-u Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi de ikinci kademesidir. Biz onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamına ulaşanların günahlarını örteriz diyor. Sonra kişiler hakkında bilgi veriyor. Onlar diyor, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Nedir bu? Ön sağlarında olan ruh, ön sağlarında olan nur, devrin imamının ruhu ve onun başının üzerindeki salah nuru. Onlar yürürken önlerini görüyorlar bu nurla. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah-u Teala. Ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah-u Teala onların sol taraflarına yeni bir nur daha verir. Bu verdiği nur salah nurudur. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh, ikinci birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar nurumuzu tamamla derler. Ondan sonra derler ki, diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani o örttüğün günahlar var ya, o günahları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Nasıl biz mürşidimize ulaştığımız zaman bütün günahlarımızı sevaba çevirmiştin, şimdi de günahlarımızı örttün, ama örttüğün günahları tekrar sevaba çevir. Ve diyor Allah-u Teala, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Günahların sevaba çevrildiği yer, salah makamının dördüncü kademesidir. Dördüncü kademe, o kişinin, nefsinin, kalbinin dört mertebe müzeyyen olduğu bir özellik taşır. Salah makamının, yani Kur'an'ın yedinci ve en üst ruhunun kendi içindeki yedi kademesinin kişi dördüncüsünde. Burası neresidir? Burası kişinin irşada ulaşmasıdır. Yani irşat makamından irşad etmek üzere öğrendikleri burada tamamlanmıştır. Bu kişinin öğrendikleri irşada müteallik olan hususlar burada tamamlanmıştır. Kişi başkalarını irşad etmek üzere gerekli vasıfları kazanmıştır. Ama irşat yetkisi Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. Allah-u Teala irşat yetkisini vermek için kulunda başka bir özellik arar. Kim irşat makamının sahibi kılınacaksa, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse, o kişinin kararlarını kendi iradesiyle vermesinin önlenmesi, Allah'ın iradesiyle
başkalarını yönetmesi asıldır. Kişisel iradeye bu yetki verilmez. Ve Allah-u Teala kulunun bu noktada, irşada ulaştığı noktadaki iradesinin Allah'a teslimini ister. İşte Fusilet Suresi 33, 34, 35. ayetler. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel ifade etmiş değil mi Allah-u Teala? İşte bu insanlar iradelerinin teslimini yapan, Allah'a iradelerini de teslim ederek teslim olan, irşada memur ve mezun kılınan ve Allah'a davet etmek yetkisini Allah'tan alan kişiler. Buradaki teslim, iradenin teslimi. Fusilet 33. Allah Teala geri kalanını da işaret ediyor. Hiç diyor, kötülükle, seyyiatle, kaybettiğiniz derecelerle hasenat bir olur mu diyor. Siz diyor, seyyiati hasenatla önleyin. Aslında atıf yukarıyadır. Kime? İrşad makamına ehil kılınana, Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmak yetkisini Allah'tan alan kişiye ait. Allah-u Teala diyor ki Fusilet 35'te de, Fusilet 33-34'te bunları söylüyor. Diyor, seyyiate hasenatla mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Yani bu yetki mutlaka teslimi gerektirir, iradenin teslimini gerektirir. Ancak ondan sonra o kişi kötülüğe iyilikle mukabele eder. İşte diyor onlar hazzün azimin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, salah makamının bu noktasında, yani irşada ehil kılındığı noktasında kişinin, böyle bir noktaya dikkatle bakın. Bu nokta irşadın, kişinin irşada Allah-u Teala tarafından yetkili kılındığı nokta. Bu noktada muhteva bu noktada şekilleniyor. Kişi irşada Allah-u Teala tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah-u Teala'ya teslim eden kişiye Allah-u Teala bu sözlerle hitap ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren artık o kişi kendi iradesiyle bir karar veremez. Bu noktada bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hazzün azimin sahibi olmuştur. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde aynı kişiler, iradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edilen kişiler fevzül azimin sahipleri. Fevzün azimin sahipleri. En büyük mükafatın sahipleri. Fusilet 35'te en büyük hazzın, sonsuz hazzın sahipleri. Fetih 10'da ecrün azimin sahipleri. Üçünde de azim en yüksek seviyede. Birinde sonsuz haz, birinde sonsuz mükafat, birinde sonsuz ecir, sonsuz ücret. Öyleyse burası salah makamının 5. mertebesi. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabilecekleri son kademe. Salah makamının 5. kademesi, kişi adın cennetlerinin artık sahibi.
Allah Teala diyor ki Bakara 102'de Ya eyyellezine aminuzkurullahe aminuttekullahe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva hakkul yakin takvası. Allah Teala devrin imamları içinde aynı müesseseden bahsediyor. Hakkul yakin Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin seviyelerinde. İlmel yakin 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin 28. basamağın salah makamının 4. kademesinde tamamlanır. Kişi burada irşada ulaşır. 5. kademesinde ise o kişi hakkul yakin takvasının sahibi olmuştur. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. İrşad takvasının sahibi olmuştur. Artık o kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ve salah makamının yani 7. ruhun 5. mertebesine ulaşmıştır. Kendiliğinden karar vermek yetkisi alınmış. Allah'ın iradesiyle karar vermek ve başkalarına emri bildirmekle vazifeli kılınmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahibi bu yetkinin sahibiydi. Tövbe 100 onu söylüyor. Sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabeye, ensarı ve muhacirine tabi olunmuş. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu 5. makamdan sonra, 5. kademeden sonra 6. kademe devrin bütün kavimlerdeki resullerine ait bütün devirlerde, 7. kademe ise sadece devrin imamına ait. Öyleyse işte 28 basamak, işte 28. basamak olan salah makamı, işte Kur'an'ın 7. ruhu ve işte Kur'an'ın 7. ruhunun 7 kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamının irşat noktasına ulaştırmasını, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle hakkül yakin kademesinde Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmenizi ve Allah'ın zatını görmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Hakkül yakin, Allah'ın zatının görüldüğü, bütün insanların normal standartlara ulaşabileceği son mertebedir. Bunun haricinde olanlar istisnası yalnız Resuller ve bu Resullerden devrin imamı olan kişidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'a

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Kur'an-ı Kerim kavramları sağır, dilsiz ve kör olmak. Öyleyse sağır, dilsiz ve kör olmak. Acaba Allah Teala bununla ne demek istiyor? Evvela şunu söyleyelim. Herkes doğuşundan itibaren kör, sağır ve dilsizdir. Ama diyeceksiniz ki insanların %90'dan fazlasının, belki %99'dan fazlasının kör, sağır ve dilsiz olmadığını biliyoruz. Görüyorlar, işitiyorlar. Gene kör, sağır ve dilsizler. Ama farklı bir yorum. Bu alemdeki alelade şeyleri anlamak, görmek ve işitmek, idrak etmek konusunda değil. Allah'ın söylediklerini görmek, işitmek ve idrak etmek anlamında. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlara emirler veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz, siz ölüsünüz diyor. Siz körsünüz diyor. Siz sağırsınız diyor. Siz idrakten acizsiniz diyor. İdrak edemezsiniz diyor. Allah Teala diyor ki biz onları kör olarak haşredeceğiz diyor. Onlar da diyecekler ki bize kıyamet günü ama biz dünya üzerinde yaşarken biz görüyorduk. İşte o insanlar bizim anlattığımız manada kör, sağır ve dilsiz olanlardır. Öyleyse insanlar bu dünyaya hayata gelmişler, yaşadıklarını zannediyorlar. Ama Allah'a göre yaşamıyorlar. Birer ölü onlar. Hani hatırlayın fıkrayı, avcı anlatıyor. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de kafamı aslanın ağzından içeriye soktum. Aslan da beni yedi, ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de yaşıyorsun, görüyoruz yaşadığını. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları yaratır. Yarattığı her insan mutlaka başlangıçta kör, sağır ve dilsizdir. Dalalettedir. Küfürdedir. Bütün negatif faktörler üzerindedir. Doğduğundan hangi noktaya kadar? Hanginiz bana söyleyecek hangi noktaya kadar olduğunu? Birçoğunuz evet diyor, biz söyleriz. Evet, söylediğiniz gibi. Hangi noktaya kadarmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar. O noktaya kadar herkes ölü. Herkes kör, sağır, dilsiz, idraksiz. İnsanların gözleri var ama hidayetçi ile hidayetçi olmayanı birbirinden ayıramayan gözler. Onların kulakları var ama hidayetçinin söylediğini anlayamayan,
duyamayan, işitemeyen kulaklar. Onların işitme hastaları var, hidayetçinin söylediğini işitemeyen hastalar. Kulaklar işitmiyor, kulaklarda vakra var. İşitme hastaları işitmiyor, kulaklar duymuyor, kulaklarda vakra var. Duysaydı eğer, işitme noktasına ulaştıracaktı ve manasına varacaktı kişi. İşitme hastası da çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Bu kadar mı olay? Hayır. O kişinin kalbinde ekinnet var. O kişinin kalbi mühürlü. Ve kalbinde küfür var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için kafirdir diyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanması Allah'a yetmiyor. Mümin olabilmek için kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz insanlardan Allah'ın muradı ne? Maide 36'da diyor ki Allah Teala, sen mezardaki ölülere işittiremezsin.

davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hüviyet vermiş insanlar için. Kafir hüviyeti vermiş. İşte bakıyoruz Bakara suresi 5 ve 6. ayetler. Affedersiniz 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o insanlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. O kafirler mümin olmazlar. Onlara söylesen de söylemesen de birdir. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Ayet-i Kerime'nin devamı söylüyor. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde çektik diyor. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların diyor kalpleri idraksizdir diyor Allah Teala. Onların kalpleri de kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Görme hastası mühürlü. Yani üzerinde gışavet adlı bir perde var. İşitme hastası mühürlü. Evvela görme hastasının üzerinde perde olduğuna göre kişi göremez. İşitme hastası da mühürlü, işitmesi de mümkün değil kişinin. Ve kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası çalışmıyor. Kalbinde ekinnet var. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlü kalplerdir. Ve ekinnet olan bütün kalpler kafirlere aittir. Allah Teala onların bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kafir olduklarını söylüyor. Burada Allah Teala hastalardan bahsediyor. Öyleyse bu insanların Kur'an'daki adı kafirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata bu standartta başlarlar. Kafir olarak başlarlar. Herkesin görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastalarının üzerinde mühür var. İdrak etme hastalarının üzerinde gene mühür var. Kalplerinde küfür var. Bu insanlar kafirler. Kalplerine iman girmemiş. Öyleyse ne zaman bu kişilerin kalbine iman girecek? Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar. İkinci basamaktakiler de değerlendirir. Olayları insanlar yaşarlar. Birinci basamaktadır. Herkes yaşar. Değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenlerden büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilirler. Allah'a ulaşmayı dilemek için hazırdırlar. Ama bunların da büyük kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte
seçilsin veya seçilmesin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Küfrün muhtevasına dikkatle bakın. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Ve bu insanlar Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre kafirler. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar bu standartlar içindedir. İsra 45 ve 46, Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, Kur'an'ı okuyarak Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman biz o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture kılarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture kılarız. Bir perde vardır diyor. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor seni. İdrak etmelerine mani olmak için. Görme hastalarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların senin arada hicab-ı mestüre vardır, seni hidayet makamı olarak göremezler diyor Allah-u Teala. Onların kalplerine ekinnet kılarız diyor. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için diyor Allah-u Teala.

onların kulaklarını vakra koyarız diyor Allah Teala. Seni işitmelerine mani olmak için. Öyleyse Allah Teala burada uzuvlardan bahsediyor. Kulaklardaki muhtevaya bakıyoruz. Kulaklar duymak için yaratılmıştır. İşiten beyindeki işitme hassasıdır. Allah Teala burada gözlerdeki engelden, kulaklardaki engelden, kalplerdeki engelden bahsediyor. Gözlerdeki engel hicab-ı mesture, gizli perde. Kulaklardaki engel vakra. Kalplerdeki engel ekinnet. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala, seni işitmelerine mani olmak için. Kalplerine ekinnet koyarız, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Gözlerinde seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır, seni görmelerine mani olmak için diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arkalarını dönerek, nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaparken İnsanların büyük kısmının durumundan bahsediyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsiz. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler dilsiz, idraksiz.

Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman burada Allah-u Teala kafirlerden bahsediyor. Bakara suresinin 5 ve 6. affedersiniz 6 ve 7. ayetlerinde Allah-u Teala kafirlerden bahsediyor. Ama görme hassasından, işitme hassasından, idrak hassasından bahsediyor. O hastaların mühürlü olduğunu söylüyor. İdrak hastası da mühürlü, işitme hastası da mühürlü, görme hastası da mühürlü. Ve bu insana Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde dalalette olan insan diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan diyor. Şimdi Câsiye suresinde de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Araf 179'da da dalalette olanlardan bahsediyor. Ama birinde hastalardan bahsederek dalalette olanların dizaynını veriyor. İkincisinde uzuvlardan bahsederek vücudun azasından, uzuvlarından bahsederek dalalette olmanın ölçüsünü veriyor. Araf 179'a bakalım. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Göz, kulak ve kalp. Gözler görmüyor, kulaklar işitmiyor, kalp idrak etmiyor. Kişi kör, sağır ve idraksız, yani dilsiz.

fıkıh etmezler diyor Allah-u Teala. İdrak etmezler. Sonra da diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden

suresinin 179. ayet-i kerimesinde hayvanlardan daha çok dalaleti olan insanlardan bahsediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istediğini başka ayetlerden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala, ne kadar hayvan türü varsa, uçan kuşlar varsa, uçanlar varsa, yürüyenler varsa ve sürünenler varsa, bütün bu hayvanatın hepsi dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Yetmez sevgili kardeşlerim. İbadetlerini de bilirler diyor. Hepsi bilirler diyor. Hepsinin de diyor Allah Teala başkanları vardır. Yani başkanlarına itaat ederler diyor. Hiçbir arı kovanını düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nasıl arılar çalışıyor hiç kavga etmeden birbirleriyle? Hepsi gidip, çiçeklere gidip, bal toplayıp dönüyorlar kovanlarına. Kimin için çalışıyorlar? Kendileri için mi? Yaptıkları balın %1'i arılara yetiyor. Geri kalan %99'unu kimin için? Arılar bal olarak vücuda getiriyorlar. İnsanlar için, kainatın en üstün varlığı olan insanlar için. Antenleriyle uzaktan, çok uzaktan birbirleriyle, telsiz yoluyla, hava dalgaları yoluyla haberleşir arılar. Aynı olay karıncalarda da vardır. Antenleriyle haberleşirler, yiyeceğin depo edilmesi lazım gelen şeylerin nerede bulunduğunu haber verirler. Bir anda orası karıncalarla ve arılarla veya arılarla dolar. Hangi çiçekten bal alınacağını her arı ulaştığı zaman haber verir diğerlerine. Haberi alanlar oraya üşüşürler. Birbirlerinden haberli, görevlerini insanlardan çok üstün bir şekilde gerçekleştiren hayvanlar, insanlara örnek olan, insana benzemeyen mahluklar. İşte Allah Teala ibret olsun diye gösteriyor bize karıncaları. Nasıl çalışıyorlar karıncalar? Yiyecek taşıyorlar yuvalarına. Her biri devamlı çalışmakla meşguller. Birisi giderken ikincisi geri dönüyor. Giden kendisine haber verilen depoya, yiyeceğin olduğu yere gidip onu yuvasına götürmek üzere harekete geçmiş durumda. İşte bir arı kovanına dikkatle bakın. Asker arılar, kraliçe arı ve çalışan arılar diye 3 bölüm söz konusudur. Arı gibi çalışmak buradan gelir. Ve bu hayvanların hepsinin dinlerini bildiğini ve ibadetlerini yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, işte bu ibadetlerini yerine getiren, dinlerini bilen, çalışmaları insanlara örnek teşkil eden hayvanlar var ya, onlar diyor Allah Teala dalaleti olan insanlardan daha üstündür. Onlar, dalaleti olan insanlar o hayvanlardan daha aşağıdadır diyor, daha çok dalalettedir diyor. Yani ölçü dalalette olmak. Hayvanlar dalalette değiller. Allah'a ulaşmayı dileme kavramı söz konusu değil. Cinler için de geçerli değil.

Ama cinlerin Allah'a ulaşmaları söz konusu değil elbette. Çünkü ruhları yok. Ama onlar da nefs tezkiyesini diliyorlar. Ve hidayete eriyorlar. Nefs açısından. Diledikleri andan itibaren nefs tezkiyesi onlar için de geçerli. Cinler de nefs tezkiyesi yaparlar, insanlar da. Öyleyse A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Hayvanlar dinlerini bildiklerine göre, ibadetlerini yaptıklarına göre Allah'ın onlardan istediği şey her neyse onu gerçekleştiriyorlar demektir. Ve bu insanlar, bu hayvanlar, böyle olan hayvanlar dalalette kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. İnsanlar onlardan daha çok dalalette. Araf 179'un özelliği ne? Özelliği dalalette olanların vasıfları uzuvlar itibariyle dizayn edilmiş. Aynı dalalet ölçüleri Câsiye 23'te de veriliyor. Ama bu sefer uzuvlar itibariyle değil, hassalar itibariyle veriliyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte bunun adı faydasız ilimdir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların ilmi kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Din ilimlerinden hangisini hangi ölçüde insanlar bilirlerse bilsinler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bakınız ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Bizimle alakaları yoktur diyor Allah Teala. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte öyle olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu bapta müesseseye dikkatle bakalım. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Ve onların ilim üzere, ilim sahibi olmalarına rağmen dalalette olduğundan bahsediyor Allah Teala.

ilim üzere dalalette kalanlar, faydasız ilimleri sebebiyle dalalette olanlardır. Kimlerin ilmi faydasızdır? Din alimlerinden kimlerin ilmi faydasız ilimdir? Eğer ilimleri onları Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıramıyorsa, o zaman bu ilim faydasız ilimdir. Onları dalaletten kurtaramayan bir ilimdir. İşte o ilmin sahiplerinin, faydasız ilmin sahiplerinin, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette kalanların durumunu söylüyor Allah Teala. Uzuvlar açısından değil, hassalar açısından. Araf 179, dalalette olanların uzuvlar açısından hüviyetini veriyor. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler, fakir etmezler diyor. Ama ve bunlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Câsiye 23'te de Allah Teala onların dalalette olduğunu söylüyor bir kısım insanların. Ama bu sefer uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Onların diyor Allah Teala görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı perde çektik diyor. Görme hastaları perdeli, gışavetle örtülmüş durumda. İşitme hastaları, onların işitme hastaları mühürlü diyor Allah Teala. İdrak hastaları, o da mühürlü diyor. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Dalalette olan bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar burada belirtilmiyor bu ayette ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim ilmi sebebiyle dalalete bırakıldıysa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. Kim bu insanlar? Allah'ın yolunu yol kabul etmeyenler. Peki ne diyor Allah Teala Araf 146'da? Diyor ki se'asrufu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila ve in yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذِّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآهِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Diyor ki Allah Teala o insanlara, onlara ayetlerimizden, o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki ayetlerimizi İdrak etmelerinden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah-u Teala. İşte bunlar alim geçiniyorlar ama ilimleri onlara hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar.
ölçü veriyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor. Bütün ayetlerinden muradı ne Allah Teala'nın? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle sona eren, insanı mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştıracak olan ilim. Bu konudaki bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar diyor. Konunun bu olduğunu hemen arkasından net olarak görebiliyoruz. Diyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Dalalet yolunu gördükleri zaman, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zaten dalalettedirler bütün insanlar doğuşlarından itibaren. Aynı yolda kalırlar. Dalaletten kurtulmayı hiç düşünmezler. İlimleri onları oraya ulaştırmaz. Öyleyse bu durumda olay ne? Bu durumdaki olaya bakıyoruz. Allah Teala'nın dizaynında hangi muhteva var? İrşad yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul etmiyorlar. Yani gay yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ediyorlar. Öyleyse bu yeryüzünde kibirlenen kişiler Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar dediği zaman Allah Teala hangi konudaki ayetlerini, irşada mütalik ayetlerini, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki ayetleri, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetleri görseler onların hiçbirine inanmazlar diyor. Nitekim sonuç da ona göre geliyor. Ona göre geliyor çünkü Allah Teala diyor ki sonucunda o insanlar diyor bunun sebebi, yani irşat yolunu görüp kabul etmemelerinin, gay yolunu görüp kabul etmelerinin sebebi diyor Allah Teala, bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları diyor. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları diyor. Ve diyor kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa biz diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Şimdi bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Hangi ayetlerden gafil olanlar? Hidayete mütalik ayetlerden gafil olanlar. İrşad yoluna mütalik ayetlerden gafil olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir betireden gafil olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olan insanlara bakın. Hepsi uzuvlar itibariyle kör, sağır ve dilsiz. Hepsi idraklar itibariyle işitmeyen, göremeyen ve idrak edemeyen insanlar. Öyleyse bu insanlara bakıyoruz. Bunlar kör, bunlar sağır, bunlar dilsiz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için üç unsur da geçerli. Bu insanlar uzuvlar itibariyle görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, idrak etmeyen kalplere sahipler. Bu insanlar hastalar itibariyle görme hastası, gıçavetle örtülü olan, işitme hastası mühürlü olan, idrak hastası mühürlü olan insanlar. Müşterek özellikleri hepsinin sadece bir tek açıdan birbirine tam uyum sağlıyor. Allah'a ulaşmayı dilememek. Hepsi aynı hastalıkla malum. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bu insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra ne diyor? Onların diyor sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Onlar sana bakarlar ama seni görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendileri gibi birisi zannettiklerini ifade ediyor. Onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda diyor ki, senin içinde diyor, caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen, insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar diyor. Sadece herhangi bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu Hicab-ı Mestüre'nin, Vakra'nın, Ekinnet'in alınması söz konusu mu? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Derhal Allah-u Teala onun kalbindeki bu durumu görür, işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Ve gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda aynı anda hepsi olur. Derhal Allah-u Teala Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Sonra görme hastalarındaki gışaveti alır. Sonra kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra işitme hastasının üzerindeki mührü alır. Sonra kalbin mührünü açar. Yani ekinnetin üzerindeki
mührü açar. Kalbin mührünü açar. Hem uzvun üzerindeki mührü açıyor kalbin, hem de ikinnetin üzerindeki mührü açıyor. Ve de kişinin kalbine o zaman iman giriyor. İman girdiği için de küfür kalbi terk ediyor. Dikkat edin. İman kelimesi girmiyor. İmanın kendisi giriyor kalbe. Hücurat suresi 14'te Allah Teala diyor ki, onlar dediler ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi diyor. İşte niçin böyle söylüyor? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için kalplerine iman girmemiş, iman girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamış. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Küfür kelimesinin kalbinizdeki muhtevası burada dikkatle üzerinde durmanız lazım gelen bir muhtevadır. Kalbinizden çıkan şey küfürdür. Kalbinize giren şey imandır. Ne zaman kalbinize iman girer? Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna inanıyorsunuz. Bu üç unsur varsa Allah Teala harekete geçer. Gözlerinizden hicab-ı mesureyi, kulaklarınızdan vakayı, kalbinizden ekineti alır. Bunlar görme hastaları, bunlar uzuvlarınız üzerindeki engellerdir. Sonra görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır ve kalbinizdeki ekineti aldıktan sonra yerine ihbat koyar. Yani tam 7 tane işlev yapar Allah Teala. Bu 7 işlevi yaptığı için, 7 tane furkan verildiği için size bir hedefe yürürsünüz. Bu 7 furkan sizi bir yere ulaştırır. Allah Teala her furkanda günahlarınızın 7'de birini örterek 7 furkanda bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal 29'da Allah sadece size furkan verir demiyor. Furkan verir ve günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Furkan verir ve günahlarınızı örter. Ve gafletten kurtulursunuz. Gafil olmaktan kurtulduğunuz yer burasıdır. İşte bu noktada itibaren işiteceksiniz ve davete icabet edeceksiniz. Bu noktaya kadar gene bir davete icabet ettiniz. İcabet ettiğiniz davet neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek davetiydi. İcabet ettiniz, Allah Teala 7 tane furkanla ve günahlarınızı örtmekle sizi yeni bir merhaleye ulaştırdı. Burada Allah-u Teala'nın ikinci davetine icabet ediyorsunuz. Hem görüyorsunuz irşat makamını, hidayet makamını, irşat makamını hidayet makamı olarak, hem söylediklerini işitiyorsunuz, hem de idrak ediyorsunuz. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmeyi açtınız. Nereye ulaştınız?
Allah'a ulaşmayı dilemek davetini açtınız. Bir yere ulaştınız. Allah'a ulaşma davetine icabet edecek bir seviyeye ulaştınız. Davete, Allah'a ulaşma davetine işitenler icabet eder. İşitmeden evvel ne yaptınız? Allah'a inandınız. Bir, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandınız. İki, ve bunun üzerinize farz olduğuna inandınız. Bu üç inanç Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine sebebiyet verdi ve Allah-u Teala sizin engellerinizi yok etti. 7 tane Furkan'la engelleri yok edince işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başladınız. İşte böyle olduğu için artık irşat makamına ulaşmak üzere Allah-u Teala size yardımcı olacaktır. Bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemeyi açtınız, Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçtiniz. İşte böyle bir dizaynda Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinize Allah'ın rahmeti girecek %2 zikir yaptığınız için ve bu rahmet nefsinizin kalbinde kalıcı olarak yerleşecek. Allah'ın rahim esmasının alameti farikası olarak sonra nefsinizin kalbindeki bu %2 nur bir kimiyle huşuya ulaşacaksınız. Huşuya ulaştığınız zaman emin olacaksınız bir şeyden ki Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Hacet namazı kılacaksınız ve irşat makamına ulaşacaksınız. Taviyetinizle beraber 7 tane nimet alacaksınız. Sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacak. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona mutlaka furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye ve görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar ve böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece iki davete de icabet etmiş olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet eden kişinin özelliği nedir? O kişi dördüncü unsuru da kazanmıştır. Bu noktadan itibaren ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan bir kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gelince bu kişi huşu sahibidir. Öyle bir huşu sahibidir ki onlardan şöyle bahsediyor Allah Teala: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar ruhlarının Allah'a döneceklerine yakin hasıl ederek kesin şekilde mutlak surette inananlardır diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim hem birinci davete icabet ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hem de ikinci davete icabet ettiniz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçtiniz. Esasen irşat makamına alışıp tabiyetiniz gerçekleştiği an nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkar.
ve Allah'a doğru yola çıkan birisi olursunuz ki Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Artık sağır değilsiniz, dilsiz değilsiniz, kör değilsiniz, idraksiz değilsiniz. Bütün engeller alınmıştır ve dalaletten de, küfürden de, şirkten de, fısktan da, hüsrandan da kurtuldunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler. Edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına
fenalık edenlere, kötülük edenlere, başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçenecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, ister ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur. Kin duyamaz. Değilse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daim zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece
acılar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar. Ve başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
da o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarına koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibim meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir.
kazandıkları dereceler, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekilde çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış, tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda

Ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin. İfade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutluluğu sağlayan şey, bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün. 150 sene sürsün. 150 sene

sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibi melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında ruh Allah'ın ruhudur. Oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin, serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız, bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız, o kötü davranışınızla o kişiyi üzerseniz, ona zarar verirseniz, o zaman da derecat kaybedersiniz. İkisinde de sebebiyet veren şey sizin kendi iradenizdir. Allah-u Teala kişisel iradelere karışmaz. Neden? Çünkü adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala adaletin sahibidir. İnsanlar için söz konusu olan şey, kendi aklını kullanmak suretiyle iradesini bu istikamette sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim, hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise, o gayet başarılsın ya da başarılamasın, o kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise, o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım.
istiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz. Bu gece de hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daim zikre ulaşanlar için artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İş dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse, davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa, işte o zaman siz Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim,
O kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Kod numarası 3.2.12.30. Rum suresinin 26. ayet kelimesiyle inşallah giriyoruz konuya. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehu men fis semavati vel ardi. Kullun lehu kanitun. Ve lehu ve onun men kimse kim fi içinde es semavati semalar gökler ve el arde ve arz yer. Kullun bütün hepsi lehu ona kanetun. Saygıyla duranlar. Allah'ın huzurunda namaz kılarken de namazdan sonra da saygıyla duran ve içinden bir şeylerin Allah'a yükseldiğini, Allah'a gittiğini, onunla beraber olduğunu, sonra da geri döndüğünü hissedebilen insanlar kanitun. Dışarıdan bakıldığı zaman Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar olarak görünebilir. Ama aslında Allah-u Teala o sırada sıkı bir ilişki içindedirler. Allah'a ait bir şeyleri kendi içinden Allah'a gönderir kişi. Ve orada bir süre kaldıktan sonra tekrar kendisine geri gelmesi işlemi oluşur. Bu Allah ile sürekli bir ilişkiyi ifade eder. Bu kişi kanitun olmuş kişidir. Şöyle oluyor. Müessese, yani cümlenin yapısı, göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanitindir. Yani huzurunda saygıyla duranlardır. Kendileri Allah arasında manevi bir ilişkiyi kurabilenlerdir. Namaz boyunca ayaklarından başlayarak yukarı doğru çıkan, başlarından yükselerek Allah'a doğru ulaşan, Allah'ın manevi olarak onda kapladığı alanı Allah ile birlikte kılmak, sonra da tekrar kendisine döndürmek işlemidir. Kanitin olmak. Böyle bir şeyi yapanlar, insanlar aynı zamanda Allah-u Teala'ya itaat eden insanlardır. Rum Suresi 27. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi yebde'ul hakka halka sümme ye'uduhu ve huve ehvenu aleyhi aleyh ve lehul meselul a'la. Ala fis semavati vel ard.
ve huvel azizül hakim. Ve huve ve o elezi o ki o yebde'u ilk defa başlatır el halka yaratma. Sümme sonra yu'iduhu onu iade eder. Ve huve ve o ehvenü daha kolay, çok kolay aleyhi onun üzerine ona ve lehu ve onun ona ait el meselü misal durum özellik el ala yüce fi içinde de es semavati semalar gökler ve el ardı arz yeryüzü ve hüve ve o el azizü çok yüce üstün el hakimü hüküm ve hikmet sahibi. İlk yaratışı başlatan ve sonra onu iade eden, eski haline döndüren odur. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Yaratmayı başlayan o Allah'tır. Altı yönde, üç asıl, üçte karşıt olmak üzere, onların karşıt olmak üzere, her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yaratan O'dur. O Allah'tır. Bu yarattığı statü, kıyamete kadar geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman parçasında gelişerek süre gelecektir. Kıyamet günü Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bitecek ve kainatın büyümesi duracaktır. Kinetik enerji bitiş enerjisi sona erdiği için. Bundan sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyüme duracak. Ve sonra gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği. Çünkü hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Bir merkez ve onun çevresinde dönenler sistemi bozulacaktır. Durma söz konusu olduğu için. Ve evvela güneş sistemlerinin etrafındaki gezegenler, eğer onların, o gezegenlerin de gezegenleri varsa, evvela gezegenler kendi pekleriyle birleşecektir. Yani dünya ayla birleşecektir. Sonra ikisi birden güneşle birleşecektir. Daha sonra güneşler birbirine birleşecektir. Daha sonra bir noktaya doğru bütün sistemlerin 2,5 milyar galaksiden bahsediliyor. Her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediliyor. Yani bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. İşte bu sistemlerin birleşerek bir tek noktaya geri dönmesi, onların başlangıç noktasına iade edilmesi, geri çevrilmesidir. Zamanda sıfıra kadar geri dönüyor. Ve aslında her şeyi Allah-u Teala iade etmiş oluyor. Tek noktada her şeyi birleştirmiş oluyor. İnsanlar ve cinler cennet veya cehennemde olacaklardır. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ilk yaratıştan başlayan ve onu iade eden odur diyor. İade eden muradı işte bu anlattığımız standarttır. Zamanın gelecekte son noktaya ulaştıktan sonra durması ve geriye doğru çalışmaya başlayarak her şeyin geriye aslına iadesi, başlangıç noktasına geri dönmesi.
Onun için her şey çok kolaydır. Neden? Çünkü Allah Teala ol der. Ol dediği her şey mutlaka olur. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur. Mesulül ala. Yücelik meseli, yücelik sıfatı. Onundur, ona aittir. Ve o azizdir. Çok yücedir, hakimdir, hikmet sahibidir. Allah Teala her şeyden evvel yaratandır. Rum Suresi'nin 28. ayet-i kerimesi. Darabe lekum meselen min enfusikum hel lekum min ma meleket eymanukum min şureka kâe fi ma rezaknâkum fe entum fihi sevaun. Tehafunehum ke hifetikum enfusekum keza kezalike nufassilul ayati li kavmin yakilun. Darabe örnek verdi. Lekum size meselen misal. Minden enfusikum sizin nefsleriniz, kendi nefsleriniz hel var mı mı lekum sizin mindan ma şey meleket malik oldu, sahip oldu emanikum sahipleriniz mindan şürekaya ortaklar fi içinde ma şeyler rezakna kum size rızık verdik, rızalandırdık. Ve artık böylece entümsiz fihi orada onda sevabın eşit tehafunehu bunlardan korkarsanız, çekinirseniz ke gibi hifetikum sizin korkmanız, çekinmeniz enfisekum sizin kendiniz birbiriniz kezalike işte böyle bunun gibi nüfasıyla açıklıyoruz. El ayati ayetler. İkavmin kavim için yakılıyor. Akıl ediyorlar. Akıl ederler. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin elinizin altında bulunan yani sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlar da Allah'a ortak olsun? Böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Allah Teala örnekler veriyor. Kendi nefslerinizden, sizin aranızdan örnekler diyor Allah Teala. Sizi rızıklandırdığınız şeylerde sizin elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklar var mı? Yani kendinizle eşit seviyede tuttuğunuz, eşit anlamda paylaştığınız köleleriniz var mı? Nasıl onlar yoksa putların da, nasıl onlar sizin sahip olduğunuz şeylerin ortağı değilse, sahibi sizseniz, onlara lütfedip veriyorsanız, Allah Teala için de ortak yoktur. Allah'tan başka ilah hiç olmamıştır. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz diyor Allah Teala. Ve Rum Suresi 29. ayet-i kerime. Belittebe ellezine zalemu ehvaehum. Gayri ilm, ilmin. Femen yehdi men edallallahu ve ma lehum min nasirin. Kelimeler bel, hayır. İttebe al lezile İttebe'a tabi oldu. Ellezine onlar. Zalemu zulmettiler. Ehvaehum onların hevaları, hevesleri bir gayri başka olmadan olmaksızın. İlmin ilim ve artık bundan sonra men kim kimse yehdi hidayete erdirir. Men kim edellu Allah'ı, Allah dalalette bıraktı ve ma yoktur lehum onlar için onların minden nasirin yardımcılar. Kelime yapısı bunlar. Manaya geliyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Rum suresinin bu 29. ayet-i kerimesi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle paralel bir ilişki içerisinde. Orada Allah Teala diyordu ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri ilim üzere dalalette bırakır. Onların ilimleri olmasına rağmen dalalette bırakır. Onların kendi ilimleri vardır. Allah'ın ilmi söz konusu değildir. Onlar kendilerini ilim sahibi zannetmektedirler. Ama aslında
Allah'ın ilmini bilmedikleri için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı unuttukları için ilim sahibi değillerdir. Kur'an'ı bir tarafa bırakarak insanların yazdığı kitaplardan yeni bir din oluşturmuşlar. İşte böyle bir dizaynda Allah onları, onların ilimleri üzere dalalete bırakıyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Allah Teala ondan sonra onların gözlerinin görmediğini, kulaklarının işitmediğini, kalplerinin idrak etmediğini de söylüyor. Câsiye 23'te onların dalalette olduğunu da söylüyor. İlim üzere dalalette kaldıklarını. Burada zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular diyor Allah Teala. Aslında ilim sahipleri ama bir faydasız ilmin sahipleri. Heveslerine tabi oluyorlar.

Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir diyor Allah Teala. Bu insanların müşterek özelliği hevalarına tabi olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o insanlar dalalette kalmışlardır. Kim gelirse gelsin, onlar için ne yaparsa yapsın, onları hidayete ulaştıramaz. Hidayete ulaştır, başkalarının o kişiyi hidayete ulaştırması mümkün değildir. Hidayet üzere olması için mutlaka o kişinin kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Dilemezse hiçbir zaman o hedefe ulaşamayacaktır. Ve dalalette kalacaktır. Hiç kimse o kişiyi hidayete erdiremez. Kendisi hidayette, dalaletten hidayete ulaştıramaz. Hidayet üzere kılamaz. Hidayet ermeyi bir tarafa bırakalım. Hidayet üzere de değil insanlar. Onların bir yardımcıları da yoktur diyor Allah Teala. Ne olacaktı eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı? 14. basamakta Allah Teala onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı. Ve mürşitlerine ulaştıkları zaman tabi olacaklardı. Artık bir yardımcıları olacaktı. Kendilerine yardım edecek olan birisi olacaktı. İşte o mürşitleri olacaktı. Onlardan üzere de devrin imamı onlara yardımcı olacaktı. Yardımcılar deyince Allah Teala çoğul kullanmış. Her kişi için yardımcının birden fazla olduğunu söylüyor. Evi mürşide tabi olmuşsa ilk yardımcısı mürşide, ama aynı zamanda başının üzerine gelip yerleşen devrin imamı da yardımcısı. Bunlar zaten Allah Teala zalimler diyor. Zalim kişi kendi nefsine zulmeden kişidir. Allah'ın yoluna girmediği için kendi nefsine zulmetmiştir. Bu açıdan da Nisa 167'ye benziyor olay. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Burada da hevaslarına tabi olan insanlar, Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar ve hiçbir zaman dalalette kaldıkları sürece mürşide ulaşmayacakları için hiçbir zaman yardımcıları olmayacak insanlar. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekim ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahillezi leti fataran nase aleyha la tebdile li halkillahi zaliket dinül kayyimu velakinne ekseren nasi la yalemun. Fe ekim ve çeke liddini hanifa. Ve çini hanif olarak dine doğrult tarzında olay başlıyor. Kelimelere bakıyoruz. Fe artık öyleyse ekim ikame et, kıyamda tut ve çeke ve çini, yani senin ve çini. Liddini dine, din için. Hanifen hanif olarak fıtratallahi illeti fıtratallahi Allah'ın fıtratı elleti ki o fatara yarattı ennase insanlar aleyha üzerine la tebdile değişiklik olmaz li halkullahi Allah'ın yaratmasında zalike işte bu din din el kayyum kayyum olan ezelden ebede devam edecek olan velakin ne velakin fakat eksere
daha çok çoğu ennas insanlar la ya'lemun, bilmezler. Öyleyse veçini hanif olarak dine, dinin kayyum olmasına ikame et. Allah'ın o fıtratıyla ki bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ne dinde ne de hanif fıtratında bir değişiklik olmaz. Velakin insanların çoğu bilmezler.

İşte bu kayyum olan ezelden ebede kadar kıyamda kalacak. Yani devam edecek dindir. Lakin insanların çoğu bilmezler. Allah Teala burada diyor ki ve cini fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et.

İkame et demek, kıyamda tut, ayakta tut. Yani sen dini, Hanif dinini ayakta tutmak için, kıyamda tutmak için sen kıyamda ol. Hanif olarak dine veçhini ikame et, zatını ayakta tutarak dini hay kılmakta gayretli ol. Dini hayatta tutmakta, kıyamda tutmakta. Allah'ın o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Yani sen de bütün insanlar gibi Hanif fıtratıyla yaratıldın. Bütün insanlar da Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hanif bir, tek Allah'a inanan vahdet akidesi. İki, tek Allah'a inananların oluşturduğu tek bir fırka. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a, tek Allah'a ulaşır inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırkanın sahipleri Hanif'tir. Ve üçüncü faktör, bu insanlar Allah'a teslim olacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin arkasında ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri yer alır. Öyleyse buradaki muhteva

Allah'ın yaratmasında değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Yani evvela din, kıyamda olan din, kıyamete kadar hep var olmakta devam edecek olan din. Sonra insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bu hanif dinini yaşayabilecek özellikle yaratılmış. Ne insanların hanif fıtratıyla yaratılması değişir, ne de hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilecekleri, hayatlarına tatbik edebilecekleri yegane din, hanif dini değişir. Din, hanif dini, insanlar da bu hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışlar ve bu fıtrat değişmez diyor Allah Teala. Allah dinini kıyamete kadar hep hanif dini olarak sürdürecektir. Başka bir dini hiç vücuda getirmeyecektir. Bir. İkincisi, bütün insanları da gene kıyamete kadar hanif fıtratla yaratacaktır. Ne dini değiştirir, ne de insanların o dini yaşayabilecek olan özelliklerini değiştirir. İşte o özellikler hanif fıtratını oluşturur. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi Kur'an'ın sayılı önemli ayetlerinden birisidir. Kainatın tek dinini söylüyor Allah Teala. Dinlerin birleştirilmesinde önemli bir yeri olan bir ayet ve tek bir din oluşmuş. Ezelden ebede kadar bu tek din devam edecek. Değişme asla tahakkuk etmeyecek. Öyleyse dinler olması mümkün değil. Tek bir din hiç değişmeyecek. O din var olacak sadece. Allah'ın dini tekim, sadece hanif dini vardır. Ama insanlar 72 tane bölüme ayrılmışlar. 72 tane inanç grubuna ayrılmışlar şu anda. 21. yüzyılda insanlar böyle bir dizaynın içindeler. 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Ama gene şu anda her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü var ve hanif dininin esaslarını onlar anlatıyor insanlara. Öyleyse Allah Teala kıyamete kadar dinini değiştirmez, tek bir din hüküm sürecektir. Yetmez. Sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yarattığı insanları da başka bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratmaz. Hep aynı standartlarda yaratır. Bütün insanlar kıyamete kadar hanif fıtratını yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacaklardır. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve vettekuhu.

ve ekimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Müşrikin. Rivine yönelin. İleyhi ona.

yönelin ileyhi ona vettekuhu ve ona karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı ve kumu ikame et. İkame değil, ikame et. Kıyamda tut. Es-salatı salat namaz ve la tekunu ve olmayın minel müşrikin müşriklerden. Ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a yönelin, yani ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. İkame değil, ikame edin. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Burada Allah Teala çok önemli bir olaydan bahsediyor. Allah'a yönelin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve diliyorsanız takva sahibi olursunuz. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Birinci takva. 7 tane takvadan, 7 kıdemeli takvadan birincisi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Birinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Ve namazı ikame edin. Namazınızı kılın. Ve Allah'a yönelen sizler müşriklerden, böylece müşriklerden olmayın.

Öyleyse Allah'a yönelenler söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Ve böylece takva sahibi olanlar söz konusu. Allah Teala bir farz emir veriyor. Allah'a yönelin. Üzerimize farz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Birinci takvanın sahibi olur. Birinci takvanın Allah'a ulaşmayı dileyin ve birinci takvanın sahibi olun, takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin. Bu namaz hacet namazıdır. Allah Teala furkanları verdikten sonra 7 tane furkanı o kişiyi gören, işiten, idrak eder hale getirdikten sonra kişinin hacet namazını kılması ve mürşidini huşuya ulaşarak Allah'tan talep etmesi lazım. Onu yapın diyor, o namazı ikame edin. Ve böylece müşriklerden olmayın. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o mutlaka şirktedir. 32. ayet-i kerime o şirki anlatıyor. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif fıtratının tek fırkasını oluşturuyor. Hanif dininin üç esasından bahsettik. Tevhid, ibadetle başlıyor. Vahdet, tevhid, teslim. Öyleyse evvela vahdet var. Allah'ın tekliği söz konusu. İkincisi, bütün insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek tek bir fırkayı oluşturması, müminleri oluşturması söz konusu. Üçüncüsü de sırasıyla Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeleri söz konusu. Hocam 32'de

hizbin hizip kurup bima şeyi lideyhim onların yanında ferihun sevinirler. O müşriklerden olmayın ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Şimdi burada Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler takva sahipleri olarak ifade ediliyor ve bir de müşrikler ifade ediliyor. Allah'a yönelenler tek bir fırkayı, müminleri oluşturuyor. Dinde fırkalara ayrılansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar geriye kalan bütün fırkaları oluşturuyorlar, bütün inanç gruplarını oluşturuyorlar. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, takva sahibi olmazlarsa, onlar için Allah Teala onlar müşriktir diyor. İfade Rum 31 ve 32'de net olarak ortaya çıkıyor. Ya insanlar müşriktir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar fırka fırka oluşmuştur. Bugün 72 tane fırkadan bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 72 fırkası. Ama aynı fırkaların içinde küçük birer azınlık hepsinin içinde mevcut. Onlar da Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar fırkalara ayrılmayanlar, takva sahipleri. Dilemeyenlerse hepsi fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi olmaları mümkün olmayanlar ve şirkte olanlar, bu sebeple şirkte oldukları için gidecekleri yer cehennem olanlar. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Sadece iki grup var diyor. Birisi Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar. İkincisi dilemeyenler, onlar da fırkalara ayrılanlar. Takva sahibi değiller, dalaletteler, aynı zamanda küfürdeler. Çünkü bu Allah'a ulaşmayı dileyip de tek bir fırkada olanları, fırkalara ayrılmayanları, müşriklerden olmayanları Allah Teala Sebe Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde açıklamış. Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şirkte, bu ayette şirkte olanlar olarak vasıflandırılanlar fırkalara ayrılmış olanlar ve fırkalara ayrıldıkları da burada belli. Fırkalara ayrılmayanlar, şirkte olmayanlar sadece Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilemiş olduklarını ispat edenler, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a yönelmekle Allah'a ulaşmayı dilemek aynı şeydir. Burada Allah Teala bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisi de birinci

takvayı ifade ediyor. Amin olanlar eşittir Allah'a yönelenler, yüneyip olanlar. Allah razı olsun. 33. ayet-i kerimesinin Rum suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve izâ messennâse durrun de'av rabbehum münibine ileyhi sümme ezakâhum minhu rahmeten iza ferikun minhum bi rabbihim yushrikun ve iza messen ve dokunduğu zaman ennase insan durun zarar deav dua ettiler rabbihim rablerine münibine yönelenler ileyhi ona sümme sonra iza ezekahum onlara tattırdığı zaman minhu ondan rahmeten rahmet ferikun olduğu zaman olunca iza olduğu zaman olunca ferikun bir grup minhum onlardan bir Rabbihim Rablerine yüşrikun şirk koşanlar ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dönerek ona yönelirler. Yani zarar insanların Allah'a ulaşmayı dileme vesilesi oluyor diyor Allah Teala. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı zaman, yani Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman, onları Rahim esmasıyla hidayet üzere kıldığı zaman, onlardan bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken dalalete düşerler. Rahim esmasıyla

Rahim esmasıyla onları hidayette kıldığı zaman hidayette kıldığı zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Yani hidayetten dalalete düşerler. Allah'a ulaşmayı dilerken ansızın o dilekten vazgeçerler. Allah-u Teala'nın rahmeti gelip de onlara 7 tane furkan verip Allah'a ulaşma dileğinin daha güçlü olmasını Allah-u Teala temin ettiği zaman, günahlarını örttüğü zaman onlar mutlaka Allah-u Teala tarafından hidayete erdirileceklerdir. Ama bu kişiler hidayete erdikten sonra tekrar dalalete düşerler, tekrar Rablerine şirk koşarlar, başa dönerler. Ve 34. ayet-i kerime li yekfuru bima ateynahum fe temetteu fe sev fe ta'lemun. Li yekfuru inkar etsinler bima şeyler ateynahum onlara verdik fe böylece temetteu fe metalansınlar ve bundan sonra sefe yakında ta'lemun bileceksiniz. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar. Yakında bilecekler. Yani bu insanların bir evvelki ayet-i kerimede şirki koşmalarının sebebi onlara Allah-u Teala'nın verdiklerini inkar etsinler diye. Allah Teala onları hidayet erdirir. O nankörler hidayet erdikten sonra tekrar dalalete düşerler. Öyleyse burada Allah'ın rahmetinin gelişi açık bir şekilde mevcut olduğuna göre mutlaka Allah'ın rahim esmasında tecellisi var. Bu tecelli o kişiyi mutlaka Allah'a ulaşma dileğine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de tecelli eder Allah'ın rahmeti, rahim esması ve mutlaka hidayete erdirir. Ama hidayete erdikten sonra aslında rahim esması ile

hidayete erdirdikten erdirdiği zaman onların bir kısmı Rablerine şirk ortak koşarlar. Yani hidayetteyken velayete düşerler, bir evvelki ayet-i kerime. Burada da Allah'ın kendilerine verdiği nimeti inkar etsinler diye. Nimete küfranda bulunsunlar diye bu olay tahakkuk eder. Nimete küfranı nimet ederler. Dünya hayatı onları yeniden cezbeder. Metalanırlar ve manevi hayatı unuturlar. Ve hidayete erdikten sonra geri dönen insanlardan bahsediyor. 35. ayet-i kerime em enzelna aleyhim sultanen fe huve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikum. Yoksa enzelna biz indirdik aleyhim onlara sultanen sultan denir kitap ve o zaman böylece hüve o yetekellemu söylüyor söyler bima şey kanu oldular bihi ona yüşrikun şirk koşuyorlar. Yoksa onlara bir sultan delil kitap indirdik de böylece o ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? O yani kitap onlara ona yani Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Nasıl şirk koşuyorlar? Hidayetten tekrar dalalete düşerek. Dalalete düştükleri anda gene o bütün fırkaların fırkalara ayrılan insanların içine giriyorlar. Tek fırkanın dışına çıkıyorlar. Tek fırkada olmak sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasında olmak demek. Eğer şu veya bu sebeple bu fırkanın dışına çıkarsa birisi mutlaka bütün diğer fırkaların içinde olacak. Fırkalara ayrılmışların içinde olacak. O zaman da Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre, 32. ayet-i kerimesine göre Allah'a şirk koşmuş olacak. Ve 36. ayet-i kerime ve izâ ezaknen nâse rahmeten ferihû bihâ ve in tusibhum seyyiyetun bimâ kaddemet eydihim izâhüm yaknetûn. Ve izâ ezakna ve tattırdığımız zaman ennâse insana insan rahmeten bir rahmet ferihû sevinirler. Bihâ ona onunla ve in eğer tusibhun onlara isabet ederse seyyiyetun kötülük bimâ şey sebebiyle takdim etti eydihim onların elleri. İza o zaman hüm onlar yaknetun ümitsizliğe düşerler. Ve insanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler diyor Allah-u Teala. Yani her şey Allah'ın dizaynı içerisinde oluşmuş. Ya insanlar hidayette ya da delalette. İşte böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan hidayette olmanın standartları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konusu böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini daha yaşamak üzere birlikteyiz. Yeni bir gün, yeni bir konu. Konumuz kaza ve kader. Bir insanın hayatında iki türlü olay cereyan ediyor. Ya o kişinin bizatihi vücuda getirdiği olaylar, her yaptığı olay onun kaza ettiği, onun vücuda getirdiği bir olaydır. Kişinin bu yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanması da mümkündür. Derecat kaybetmesi de mümkündür. Bu kişi namaz kılar. Bu kişi birisine bir iyilikte bulunur. Bu kişi zikir yapar. O zaman bu kişi derecat kazanır. Veya birisine bir kötülük yapar. Bu kişi derecat kaybeder. Kendi yaptığı işlemler dolayısıyla Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir hususu yasak olmasına rağmen yapıyorsa o zaman derecat kaybedecektir. Demek ki kişinin cüz'i iradesiyle bilerek isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylarda eğer başka insanlara zarar vermesi söz konusuysa, bu kişi bizatihi bilerek isteyerek bu olayı gerçekleştirdiği cihetle derecat kazanacaktır. Birisine güzel bir davranışta bulunduysa, Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamışsa, o kişiye bir iyilikte bulunmuşsa, o zaman da bu kişi kendi iradesiyle, cüz'i iradesiyle vücuda getirdiği bu hayır olayı sebebiyle derecat kazanacaktır. Hayır, bize derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Şerde derecat kaybettiren bütün işlemler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bir de olaylar var. Bir insanın o olayda hiçbir dahli yoktur. Ama başına bir olay gelmiştir. Onun iradesinin bir dahli olmaksızın o kişinin üzerine gelen, o kişide tecelli eden, o kişiye tesir eden bütün olaylar kaderdir. O bir kişinin başına gelen herhangi bir olayda dahli yoksa, o olayı o vücuda getirmediyse, başkaları onun üzerinde bir tesir icra ettilerse, bu olay bir kaderdir. Veya Allah o kişi üzerinde bir olay vücuda getirdiyse bu da kaderdir. O kişinin kendi iradesi dışındaki bütün iradi yapıların o kişi üzerinde vücuda getirdikleri bütün olaylar kaderdir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden farklı iki tane mahluktur.
iki türlü olaydır. Öyleyse mahluk dediğimiz insandır. İnsan Allah'ın halk ettiği bir yaratıktır, mahluktur. İşte bu mahlukun bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylar insan için kazayı oluşturur. Kaza dediğimiz zaman Türkçemizde yanlış bir tatbikat vardır. Otomobil kazası iki otomobilin çarpışması hali. İsterse taraflardan birisi bilerek çarpsın, isterse bilerek çarpmasın, kendisine çarpmasın. Her ikisi de kazadır. Ama bizim size söylediğimiz kaza müessesiyle, İslami tabirle ilişkisi yoktur. Bir otobüs kazasının bizim anlattığımız standartta bir kaza veya kader olması, ikisi de söz konusudur ama iki kaza kelimesi arasında büyük bir farklılık var. İki tane otobüsün ister bu otobüslerin şoförleri arabaları bilerek birbirine çarptırsınlar, isterse bilerek çarptırmasınlar, her halükarda gazetelere geçen tabir kazadır. Falanca yerde bir otobüs kazası oldu, şu kadar kişi öldü. Bu halkın tabiridir. Kur'an'daki kaza mefhumuyla kader mefhumu Allah'ın tayiniyle oluşan sistemler birbirinden tamamen farklıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, başka birisine kinlenmiş, fena halde bir tutku sarmış onu, o insan ona o kadar çok fenalık etmiş ki öldürmeye karar vermiş onu ve bir gece, gecenin saat ikisinde, üçünde pusuda bekliyor. Biliyor ki düşmanı oradan geçecek. Geçerken silahını hazırlamış, geçen kişinin üzerine silahındaki bütün kurşunları boşaltıyor ve o kişiyi öldürüyor. Burada taammüden işlenen bir cinayet görüyoruz. Burada kaza kelimesini kullanabilir miyiz? Bu kaza edilen bir cinayet midir? Evet. Bilerek, isteyerek işlenen bir cinayet, yani isteyerek, bilerek vücuda gelen, tahammüden işlenen bir cinayet, bu kişi tarafından öldürme fiili kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir.

Peki bir kişi tabancasıyla oynuyor. O farkında da değil ama içinde bir tek kurşun var. Tabancasını temizlerken tabanca elinden kayıyor, bir yere takılıyor ve düşen silah yere düşerken takıldığı yer tetiğe geriye doğru çekiyor. Silah ateşleniyor. Yoldan geçmekte olan birisi de ölüyor. Bu silahın patlamasından çıkan kurşunla ölüyor. Böyle bir olayın kaza veya kader müesseselerinden hangisine girdiğine bakıyoruz. Ölen kişi için olay nedir? Ölüme sebebiyet veren kişi için olay nedir? Ölen kişi için olay bir kaderdir. Burada isteyerek onu kimse öldürmemiştir. Ama kişi neticede ölmüştür. Ölüm bir kaderdir. Ne zaman koordinatı değişir, ne de mekan koordinatı değişir. Zaman ve mekan koordinatları evvelden belli olan bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu husustan bahsediyor. Diyorlar ki, kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala. Onlar savaşa gireceklerdi. Onlar nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o dakikada ve öldükleri yerde öleceklerdi. Sürüklene sürüklene oraya getirilip orada öleceklerdi. Ne zamanı değişebilir bir insanın ölümünün ne de mekanı. Ölüm bir kaderdir. Öyleyse iki tür ölüm gördük. Birinde bir adam düşmanını gecenin geç saatinde yakalayıp bütün kurşunların tabancasını sıkıyor üzerine adamı orada öldürüyor. Bu taammüden işlenen bir cinayettir. Bir irade bir başkasını katletmeye teşebbüs etmiştir ve bunu gerçekleştirmiştir. Fiili kaza etmiştir, vücuda getirmiştir. Peki ölen kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Belki de biliyordur o kişinin kendisini bir gün öldüreceğini ama nerede, ne zaman olduğunu bilmiyordur. Eğer bilseydi o saatte oradan geçerken öldürüleceğini belki oradan geçmezdi. Ama kendisinin eseri olmayan yabancı bir kişinin elindeki silahtan çıkan kurşunlarla bu kişi ölmüştür, öldürülmüştür ve olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada olay çok açık bir şekilde ölen için kaderdir. Başka birisi tarafından öldürüldüğü cihetle, öldüren içinse tasarladığı bir cinayeti işleme olayı vardır. O fiili, düşündüğü fiili kaza etmiştir. Yani yerine getirmiştir. Öyleyse bu gecenin bir saatinde yolu kesilerek ölen adam için bu olay bir kaderdir. Onu bilerek öldüren kişi için bir kesin şekilde kazadır. Yani bilerek, işlenerek, tahammüden işlenen bir cinayetle karşı karşıyayız. Diğer olayımız da ölüme sebebiyet veren kişinin
Böyle bir niyeti yok. Ama ölüme de sebebiyet vermiş. O ihmalden, tesayüpten veya tedbirsizlikten kendisine verilen bir cezayı çekecektir. Dünya üzerinde. Ama bilerek cinayet işlenen, bilerek cinayet işlenen birinin çekeceği cezayı çekmeyecektir. Ölüme sebebiyet vermiştir. Ama bunu isteyerek vücuda getirmemiştir. Öyleyse bu kişinin vücuda getirdiği ölüm bilerek işlenerek işlenen bir cinayet, tamamen kaza edilen, vücuda getirilen bir öldürme işlemi değildir. İkisinin kaybedeceği dereceler arasında çok büyük farklılıklar vardır. Birisi bir hayatı sona erdirmiştir. Bilerek, isteyerek o kişiyi öldürmek üzere orada beklemiştir ve gereğini kendisine göre gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, oradaki muhtevada insanların her ikisinde de ölmesi söz konusu. Ama bir tanesi kazayı, bir taraf için kaza olan şey, bilerek işlenerek işlenen cinayet, öbür taraf için kader oluyor. Peki, tabancası elinden düşerek ateş almak suretiyle diğerini öldüren kişinin suçu, tamamen bir cinayet işlemek mi? Yani bu cinayeti kaza mı etmiştir? Bilerek işleyerek mi yapmıştır? Hayır. Onun için bir kaderdir. Ölümü o kişiyi öldürmeyi istememiştir. Ama şartlar o kişinin ölümüyle noktalanan bir olayı vücuda getirmiştir. Bu olayın vücuda gelmesinde bu kişi metaldardır, konunun içinde vardır. Ama ölüme bilerek isteyerek sebebiyet vermemiştir. Öyleyse bu kişi için de olay kaderdir. Ölen kişi için de olay kaderdir. Demek oluyor ki kazayla kader arasında iradi yapının devreye girmesi veya girmemesi diye çok önemli bir müessese var. Peki acaba aynı konu niyetle nasip hakkında da geçerli mi? İnsanlar bir hedefe ulaşmaya karar verdikleri zaman onlar niyet etmişlerdir. Ama her niyet eden, niyet ettiği hedefe ulaşamayabilir. Niyet edenlerden bir kısmı ulaşacaktır, bir kısmı ulaşamasa da gene o kişinin niyeti söz konusu olan niyettir. Bir çocuk imtihana giriyor. Niyeti iyi not almak, sınıf geçmek. Çocuk imtihana giriyor ve beklediği notu alıyor. Hesap ediyor yaptığı, cevap verebildiği suallerin miktarını ve ona göre aldığı not bakıyor ki tamam.
Doğru. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirine eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey o kişiye nasip olmuştur. Ama başka bir çocuk da imtihana giriyor. Ama öğretmen o çocuğu çok sevdiği için onun notuna ilave yapıyor. Çocuk 9 alacakken öğretmen 10 veriyor. Bu çocuğun niyet ettiği şey sınıfı geçmekti, iyi standartlarda geçmekti. Ama çocuk verdiği notları hesap ettiği zaman 9'la karşılaşması lazım geldiği konusunda. Fakat aldığı not 10. Burada çocuğun niyet ettiği şey nasip ettiği şey midir? Aslında evet. Yani bu çocuk peki ile geçmek istemiş. 9'da 10'da pekidir. Ama öğretmen devreye girdiği için bir not ilave edilmiş. Burada acaba çocuk niyet ettiği şeye nasip olarak ulaştı mı? Yoksa artık bu bir nasip değil, bir kader mi oldu? Sevgili kardeşlerim, böyle tek olaylı, tek özneli bir olayda sadece çocuk imtihana girmiş, imtihanı vermiş veya verememiş. O var sahnede. Notlar aslında elektronik bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Öyle gerçekleştirilmesi lazımken öğretmen devreye girmiş, bir not ilave etmiş oraya. Bu öğretmenin iyi niyetini gösterir. Ama olayı nasip olmaktan çıkarır, kader haline getirir. Ne zaman bir olayın vücuda gelmesinde, bir sonucun ortaya çıkmasında bir başka irade, ikinci bir irade devreye girerse, bu olay artık bir nasip değildir, bir kaderdir. Nasiple kaderin de benzer tarafları vardır. Nasip olan şey ulaşılan neticenin adıdır. Niyet o neticeye ulaşma talebidir. Öyleyse nasip ister kader yoluyla gerçekleşsin, ister kişinin niyeti neticesinde bu nasibe ulaşsın. Burada neticenin nereye ulaştığına dikkat etmek lazım. Eğer bir üçüncü irade devreye girmişse, o olay bir nasip hüviyetinde telakki edilse bile aslında bir kaderdir. Ama nasip müessesesi kaderin oluşturduğu bir nasip de olabilir. Kazanın oluşturduğu bir nasip de olabilir. Niyetin oluşturduğu bir nasip. Eğer oraya bir başkası girmeseydi, bilgisayarlarda yapılan imtihanlarda çocuğun nasibinin verdiği kağıda mutlaka paralel olması gerekir. Eğer öyleyse o çocuk niyet etmiştir sınıfını geçmeye, o derste başarılı olmaya ama başaramamıştır. Niyeti başarmaktı, nasibi o dersten kalmak oldu. İkisi birbirinden farklı şeyler oldu.
Öyleyse bir insanın niyet etmesi tek başına nasibi oluşturamıyor. O nesibe ulaştırmak konusunda gösterdiği gayret, bu gayretin neticesinde sonucu doğuran unsurlar, hepsi bu nasip ve kader müessesesinin içine giriyor. Sevgili kardeşlerim, kader de netice itibariyle bir nasiptir. Kişinin niyetinin sonunda ulaştığı sonuç nasiptir. Ya normal standartlarda bir nasip olur, ikinci bir irade devreye girmez. Eğer öğretmenler inceliyorsa notları, bir öğretmen adaletle davranmışsa, yani çocuğa tam hakkını vermişse, niye hak etmişse, orada niyetle nasibin tecellisinde kader olayı yoktur. Öğretmen hakkı gerçek anlamda değerlendirmiştir. Nasibini teşkil etmiştir kişinin. Bir elektronik sistem de olsa aynı neticeyi verecekse, çocuğun o verdiği kağıttaki esasları tam olarak öğretmen devreye koymuşsa, onun hak ettiği gerçek notu vermişse, o zaman sanki bilgisayar bunu vücuda getirmiş gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir başka ifadeyle öğretmenin kişisel iradesi, hedefi yükseltmek veya aşağı düşürmek şeklinde tecelli etmemiş. Gerçeği yansıtmış. Öyleyse bu üçüncü yapı, iradi yapı, öğretmenin iradesi olayın boyutlarını değiştiren bir hüviyet kazanmıyor. O zaman kişinin niyetiyle nasibi arasında kaderi oluşturan bir faktör olmasına rağmen neticeyi değiştirmemiştir. Ama başka bir öğretmen olabilirdi, neticeyi değiştirebilirdi. O zaman o kişi için varılması lazım gelen hedefin gerçek hüviyetinden sapması söz konusu olacaktı. Bu sapmayı vücuda getiren de bir başka iradi yapı olacaktı. O zaman orada kader olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kader insanlar hep yanlış telakki ederler. Kader sadece bir başka iradenin devreye girmesi sebebiyle bizim başımıza gelen olayların adıdır. Eğer bizim iradi yapımızın bir tesiri yoksa, vücuda gelen olay bize tesir etmişse, bu bir kaderdir. Herkes bir niyetle bir işe sarılır. Sözümüzün başındaki katili ele alalım. Cinayet işlemeye karar vermiş. Hangi saatte öldürmek istediği kişinin oradan geçeceğini biliyor. Tabancasını hazırlamış. Bütün kurşunları boşaltmış. Adamı öldürmüş. Ölen kişi için bu her halükarda bir kaderdir. Ölen kişi bir niyetle gitmemiştir. Oradan geçerken öldürülmek veya öldürmemek değil. Onun niyeti evine gitmek, yuvasına kavuşmak. Ama buradaki niyetin sonundaki nasibi yuvasına kavuşamamak şeklinde tecelli ediyor. Arkasında da başka bir iradenin bu kişiyi öldürmüş olması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayları
dizayn ettiğimiz zaman niyeti eve gitmek olan kişinin nasibi evine gidememek oluyor. Sağ olarak gidememek oluyor. Başka bir irade devreye girmiş ve kişinin kaderini oluşturmuştur. Bu kader öldürülmek şeklinde tecelli etmiştir. Öyleyse her muhtevada kişi bir hedef tayini yapmışsa bu onun niyetidir. Hedefine başka bir irade devreye girmeden ulaşabilir veya ulaşamaz. Ulaşamasa da nasibi odur. Ulaşsa da nasibi odur. Kişi niyet eder, yola çıkar ama nasip onun elinde değildir. Söylediğimiz gibi imtihana giren kişi çocuk. İmtihanda kendisi için ya geçerli notu alır ya da alamaz. Alamayan kişinin nasibinin ne olması lazımdı? Sınıfta o dersten kalması lazımdı. Bir başka irade devreye girerek onun kalma standartlarındaki notunu geçecek seviyeye ulaştırırsa, sınıfı geçmesi de netice itibariyle o kişinin nasibidir. Hesap ettiği nasiple vücuda gelen nasip birbirinden farklıdır. Bir başka irade devreye girmiş ve niyetin sonucunu kadere çevirmiştir. Bir başka irade devreye girdiği an bütün olaylar kader adını alır. İnsanın niyet etmesi, sonra o niyetini kaza etmesi, vücuda getirmesi, niyetin kaza edilmesi, gerçekleştirilmesi halidir. İmtihana giren çocuk imtihana girdiği zaman kaza işlemini yapmıştır, gerçekleştirmiştir imtihanı. Ama acaba bu imtihanın sonundaki olay o çocuk için kader midir yoksa nasip midir? Bunun neticesini bir başka iradenin devreye girmesi veya devreye girmemesi ifade eder. Ama nasibi kaderin dışında bir müessese olarak düşünürsek, kader müessesesiyle karıştırmadan sonuçlandırırsak, o zaman bir kişi bir konuya niyet ediyor, niyetinin sonunda ulaştığı şey ister kader hüviyetinde olsun, İster kader hüviyetinde olmasın, üçüncü bir kişi devreye girsin veya girmesin, sonunda o niyetle yola çıkan kişinin ulaştığı sonuç onun nasibidir. Kaderin devreye girmesi halinde de nasibidir. Kaderin devreye girmemesi halinde de nasibidir. Her açıdan İnsanlar olayları yorumlara tabi tutarlar. İsimler verirler olaylara. Acaba evlilik bir kader midir? Evlilik mutlak olarak bir kaderdir. Neden? Çünkü bir tek iradenin kararıyla gerçekleşmez. Mutlaka ikinci bir irade de neticeye tesir edecektir. Taraflardan biri evlenmek ister. İkincisi istemez. Evlilik tahakkuk etmez. Evlilik oluşmadı. Sonuç nedir? Sonuç kaderdir. O kişinin talebi evlenmekti ama evlenemedi, evlilik tahakkuk etmedi. Sonuç kaderdir. Kişi evlenmeyi diledi. Karşısındaki evlenmek istediği hanım da evet dedi. İki irade aynı konuda pozitif istikamette kararlarını devreye koydular. İki irade, birden fazla irade sonucu tayin edecekti. İki irade tayin etti. Netice sonucu oluşturur.
Sonuç kaderdir. Peki evlenmede kızın babası da devreye giriyor, annesi de devreye giriyor, kardeşleri de devreye giriyor. Hatta akrabalar da devreye giriyor. Ne olur? Bir kişinin devreye girmesiyle birçok kişinin devreye girmesi arasında kaderde bir farklılık oluşmaz. Ama hepsi bir iradeden daha fazla iradeyi zaten temsil eden hanımın, evlenen hanımın ötesinde birçok kişi daha devreye girmiştir. Netice değişmez. Bu bir kaderdir. Her halükarda evlilik birden fazla kişiyi gerektirdiği için, en az iki kişi, bir hanım, bir erkek. İki irade söz konusu, öyleyse orada mutlaka kader vardır. Niyet ve nasipte bir tek irade sonuca ulaşabilir. Kişi bakkala gidip oradan bir şey almayı diler, onu irade eder, gider oradan o şeyi alır. İkinci bir irade devreye girmiş midir? Burada evet cevabı vermek güç. Çünkü bakkala parayı verdiğiniz zaman bakkal size o nesneyi teslim etmekle görevlidir. Normali budur. Bakkal o şeyi size verdi diye kader değişmesi söz konusu, niyet değişmesi söz konusu olmaz. Niyet eden kişi gitmiştir, bakkala parayı vermiştir, bakkaldan bir şey almıştır. Niyet ettiği şey onun nasibi olmuştur. Evlilik müessesesinde birden fazla irade söz konusu olduğu için mutlaka kader devreye giriyor. Hiç kimse müdahale etmese, sadece evlenecek olan erkekle kadın olsa, sadece ikisi olsalar, gene iki tane irade vardır. Evlilik gene bir kaderdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki muhtevaya dikkatle baktığımız zaman kaderi oluşturan faktörde birden fazla iradenin varlığını görüyoruz. Kaza ise bir tek kişinin kendi dileğiyle yaptığı olayları ifade eder. Kaderin sonunda da nasip söz konusudur. Niyetin sonunda da nasip söz konusudur. Niyet evlilikte de vardır. Bir kişi evlenmeye karar verir. Tek taraflı bir talebin sahibidir. Karşı taraf kabul eder, o hanımla evlenir. İşte bu evlenme bir nasiptir. İki taraf için de bir nasiptir. Evlenen hanım için de, evlenen erkek için de. Öyleyse niyeti, nasibi ve kaderi ait olduğu yerlere oturttuğumuz zaman müesseselerin en güzel şekilde yer yerine yerleştiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizlere niyeti, nasibi, kaderi ve kazayı bir defa daha tezekkür etmeyi mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, bir defa daha Allah hepinizden razı olsun diyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan

Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür, kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de, meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır. Bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'ya ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla cansızıyla her şey, biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Öyleyse hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı, hepimizi.
Ve zamanın bu parçasında, bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, hidayet çağında Allah-u Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı diremişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinnet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü, açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey başa döner. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur. Bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının
sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek. İkna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o
O size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gök kuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor?
Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden? Ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah-u Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz, himmeti davet eder. Himmet, nusreti davet eder. Nusret, iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak, liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz, mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde, her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve İlim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene odur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor, her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, onun aydınlığında, onun dost olmanın şerefine sahip olmak, Ebu'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar nebi, yani acemce adıyla
peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. O güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan, hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler
yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanısı değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte mahkeme-i kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi yani yargıç ve savcı böyle şeyler yok mahkeme-i kübrada. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz,
Hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastının olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah Teala'nın indinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet, hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde, iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı, ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki
beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasletlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa işte o zaman siz iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsiri ve bizler bir defa daha beraberiz. Hamd ve şükür Allah'adır. Öyleyse sevgili öğrenci izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz. Rad Suresinin 17. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enzele mines semai ma'en fesalet evdiyetün. Bi kaderiha fahte meles seylu. Zebeden rabia ve minna mimma yukidune aleyhi fin nari narib tigae hilyetin ev meta'in zebedun misluhu kezalike yadri Allahul Hakka vel Batıl fe emmez zebedu fe yeshebu cufa ve emma ma yenfa un nase fe yemkusu fil ard kezalike yadribullahu emsale. Enzele indirdi kelimeler. Mine semai gökten maen su. Fesalet böylece akar. Evdiyetün vadiler. Bi kaderiha miktarınca ona takdir edilen miktar kadar. Fahtemele fe ihtemele böylece yüklendi. Götürdü, taşıdı. Es-seylü sel, zebeden köpük. Rabiyen,

onun misali, onun gibi, kezalike, işte böyle. Yadribullahu, Allah örnek verir. El hakka, hak. Ve el batile, ve batıl. Fe emme, amma, fakat, ezzebedu, köpük. Fe yes, hebu, fakat sonra gider. Cuffaen, çözülüp dağılarak. Ve emma, amma, fakat, ma şey, yenfe'un nase, insanlara yarar sağlar, faydası olur. Fe yemkusu, böylece durur kalır. Fiil ağırdı, yeryüzünde. Kezalike, böylece. Yadribullahi, Allah örnek verir. El emsale, örnekler, misaller. Allah örnekleri, misalleri örnek verir, diyor Allah-u Teala. Şimdi cümleciklere geliyoruz. 1. Enzele mine semai ma'in. Semadan su indirdi. Fesalet evdiyetün bi kaderiha. Böylece vadiler takdir edildiği kadar, kapasitesi kadar sel oldu, aktı. Evdiyetün vadiler bi kaderiha. Kaderleri ile, yani kapasitesi kadar, taksir edildiği kadar. Fahte meles seylu zebeden rabiyen. Ve sel üste çıkan köpüğü yükleyip götürdü. Yüklenip götürdü. Ve mimma yukidune aleyhi finnari. Ateşte yakılan, eriyen şeylerden, madenlerden de üzerlerinde iptigaye hülyetin ev meta'in, süs veya meta yapmak isteyerek zebedün misluhu, onun gibi köpük oluşur. Kezalike yadribullahu, Allah işte böylece misal

verir. El hakka vel batile, hakka ve batıla ve emmez zebedü ve sonra köpük.

Neyse bu çözülüp dağılarak gider. Cufaen. Ve emma ma yenfa'un nase, fakat inananlara faydası olan şeyler. Fe yemkusu fiil ardı, böylece yeryüzünde kalır. Kezalike yadrubullahül emsale, Allah işte böyle misaller verir. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu, aktı. Ve sel üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta, eşya yapmak isteyerek ateşte yakılan, eriyen şeylerden, yani madenlerden de üzerlerinde onun gibi köpük oluşur.

Allah işte böylece hak ve batıla misal verir. Sonra köpük çözülüp dağılarak gider.

Fakat inananlara değil, insanlara faydası olan şeyler. Ve emma ma yenfa'un nase. İnsanlara faydası olan şeyler böylece yeryüzünde kalır. Allah işte böyle misaller verir.

Allah Teala burada sellerin köpük köpük götürdüğü bir şeylerden bahsediyor. Köpükler dağılıp gider, yok olur. Ama neticede kalanlar kalır. İnsanlara faydalı olacak olan şeyler kalır. Tıpkı madeni ergittikleri zaman madenin üzeri de bir takım köpüklerle o madene ait olmayan ama madenin üzerinde bulunan veya içinde bulunan yabancı maddeler üste çıkar, üste bir köpük oluşturur. Sonra o köpük yok olur geriye. İnsanlara faydalı olan maden kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir diyor. Rahat suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lillezî nestel cabu li rabbi himul husna vellezine lem yeste cibu cibu lehu lev enne lehum ma fil ardi cemi'an ve mislehu me'ahu lefte dev bihi ulaike lehum su'ul hisabi ve mevahum cehennem. Cehennem o. Ve bisel mihad. Mihadu. Lillezî nestecabu icabet edenler için vardır. Li ellezîne istecabu icabet edenler için vardır. Li rabbihim Rablerine el hüsnâ en güzeli. Vellezine o kimseler ki lem yestecibu icabet etmezler lehu ona lev enne eğer şayet gerçekten olsaydı lehum onlara ait onların ma fil ardı yeryüzünde olan şeyler cemiyan tümü hepsi ve mislehu ve onun bir misli daha onun kadar daha meahu onunla beraber. Levte dev fidye verirlerdi. Bihi onu ülâike işte onlar. Levhüm onlar için vardır. Su el hisabi. Sorgulamanın hesabın en kötüsü. Ve me vahum ve onların barınacağı yer cehennem o. Cehennemdir. Ve bisel mihadü ne kötü yatak ne kötü döşek. Böylece görüyoruz ki kelimeler bizi buraya ulaştırıyor. Şimdi cümleciklere geçiyoruz inşallah. Lillezî nestecâbü icabet edenler için vardır. Li rabbühümül hüsnâ Rablerine, Rabbinin emrine en güzeli vardır. Vellezîne lem yestecîbu lehu ve ona icabet etmeyenler lev enne lehum onların olsa ma fil ardı cemiyan yeryüzünde olanların hepsi ve mislehu meahu ve bir o kadarı daha lefte dev bihi onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ulaike lehum su'ul hisabi işte
onlar için hesabın en kötüsü.

Ve mevahüm cehennemu. Onların barınacağı yer, varacakları yer cehennemdir. Barınacağı yer cehennemdir. Ve bisel mihadi, ve ne kötü bir döşektir. Burada Allah Teala iki nevi insandan bahsediyor. Rablerinin Rablerine, Rablerinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Allah'ın katındaki hediyeler, cennet. Dünyada da dünya saadeti. Ve ona icabet etmeyenler, Rablerinin emrine icabet etmeyenler, yeryüzünde olanların hepsi onların olsaydı, bir o kadarı da daha olsaydı, o cehenneme gitmekten kurtulmak için onların hepsini verirlerdi. Fidye olarak verirlerdi. Kurtuluş için verirlerdi.

Onlar için hesabın kötüsü var. Ve onların barınacağı yer cehennem, ne kötü bir döşektir diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala Rablerine icabet edenler ve icabet etmeyenler demekle neyi kastediyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyi kastediyor. Kim Rabbinin emrine icabet eder de Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtulmuştur. Kim de dilemezse gideceği yer cehennemdir. Burada dünya hayatını yaşarken insanlar cehennemi akıllarına bile getirmezler. Ama kıyamet günü cehenneme gittikleri zaman o zaman o günden bahsediyor Allah Teala, cehennemi gördükleri zaman dünyadaki her şey kendilerinin olsaydı onların hepsini, dünyadaki her şeyi ve onun bir mislini daha fidye olarak vermeye hazır olurlardı. Cehennem o kadar kötü bir yer. Allah Teala da ne kötü bir döşektir diyor cehennem için. Emre icabet etmek, Allah'ın davetine icabet etmek ve amene olmak. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet da'i izade'ani. Bize dua edenin davetine icabet ederiz. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yerşidun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar, amene olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın davetine icabet, Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olur. Arkadan mümin olur, arkadan ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah razı olsun. 19. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbi kel hakku ke men huve a'ma innema يتذكروا أولو الألباب أمي فمن artık kim ya'lemu bilir ennema olduğunu ünzile indirildi ileyke sana min rabbike senin Rabbinden el hakku hak olarak hak ke gibi men huve o kimse ama görmeyen kör innema sadece ancak fakat tezekkeru tezekkür eder ulul elbabi sır sahipleri efemen ya'lemu ya'lemu öyleyse bilen kimse mi ennema unzile ileyke min rabbikel hakku sana Rabbinden indirilenin hak olduğu. Olduğu mu? Öyleyse kemen hüve ama ama olan görmeyen kimse gibi innema yetezekkeru fakat tezekkür eder ulul elbabi. Ulul Elbabi, Allah'ın sırlarının sahipleri.

Allah'ın sırlarının ve daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin

mısırlarının ve daimi zikrin sahipleri tezekkür eder. Kimdir ullelbab? Ullelbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 190 ve 191'inde li ullelbab yezkürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde sana kitabı indiren odur diyor. Ve o kitap muhkem ayetlerden ve müteşabih ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Kitapların anasının, ana kitabın esasını teşkil ederler. Müteşabihat ise onun manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar onu diledikleri gibi tevil edip insanların arasına fitne sokmak isterler. Elimde kökleşmiş olan kişiler ise derler ki inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da, ilimde kökleşmiş olanlar da tezekkür edemezler. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. Ulul elbabın standardını veriyor. Ehli tezekkür. Ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 2. Kalp gözü açılmıştır. 3. Kalp kulağı açılmıştır. 4. Ve 5. Ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşur. 6. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Onun için ehli hayırdır. Her saniye derecat kazanır. Daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve 7. Bu kişi hikmet ehlidir. Hüküm ehlidir. Yani hikmet ehlidir. Allah razı olsun. Ve 20. ayet-i kerimeye geliyoruz. Zat suresi 20. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. مِيْسَاكَ. اَلَّذ۪ينَ o kimseler yufune yerine getirirler, ifa ederler. بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini وَلَا يَنْكُدُونَ ve bozmazlar. الْمِيْسَاكَ. مِيْسَاكَ. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah ile olan ahitlerini, nefslerinin yeminini, ruhlarının misakini, beşlerinin ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar. Onlar Allah'ın ahdini, nefsinin yeminini, ruhlarının misakini, beşlerinin

ifa ederler. Onlar Allah'ın ahdini, yani nefslerinin yeminini, ruhlarının mizakini ve meclislerinin ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve misaklerini, ruhlarının Allah'a ezelde verdiği ölümden evvel Allah'a ulaşma yeminini bozmazlar.

Ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ahdi. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmamak söz konusu. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi evfu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Sonra diyor ki haza sırat-ı müstakimi, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, ona tabi olun. Öyleyse Allah'ın ahdi, yemininiz, misakiniz ahdiniz. Ve daha ötesini de kaplıyor Allah'ın ahdi. İradenizi de Allah'a teslim etmeyi kapsıyor. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor.

bir takım emirlerden bahsediyor Allah-u Teala. وَلَا تَقْرُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ve اَفُّ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Bundan sonra konumuzla alakalı noktaya gidiyoruz. Ve bi ahdi Allahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu sizin üzerinize vasiyet edildi. Lealeküm tezekkürün. Umulur ki tezekkür edersiniz. 153'te de diyor ki Allah Teala ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebuhu, ona tabi olun. Ve la tettebu'u sübüyle, geri kalan ne kalıyor geriye? Bir fırka sırat-ı müstakime tabi olanlarsa, geriye kalan 72 fırkaya ve la tettebu'u sübüyle diye 72 yolun hiçbirisine tabi olmayın diyor Allah Teala. Feteferreke biküm ansebili. Onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Zalikum vassakum bihi, işte bu size Allah'ın vasiyet etmesidir diyor Allah Teala, vasiyetidir. Lealleküm tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz.

Burada Allah'ın vasiyetinin bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın vasiyetiyle Allah'ın ahdi aynı hüviyette görünüyor.

Ama Allah Teala'nın En'am 152'de lealeküm tezekkürün kullanması, 153'te ise lealeküm tettekun kullanması ve bir tanesinde Allah'ın ahdini kullanması, ikincisinde kullanmaması. Ve ikincisinde sırat-ı müstakimden bahsetmesi.

İkincisinde sırat-ı müstakimi ele alması. Allah-u Teala'nın iki tane vasiyeti varmış gibi bir sonuca ulaştırıyor. Bir tanesi ahdullahi, yani Allah'ın ahdi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Ama ikincisinde sırat-ı müstakimler giriyor devreye ve dört tane sırat-ı müstakim var. Ruhunuzu Allah'a teslim eden, fizik vücudunuzu Allah'a teslim eden, nefsinizi Allah'a teslim eden ve iradenizi Allah'a teslim eden sırat-ı müstakimler. Burada konuya karmaşıklık veren Allah-u Teala'nın her ikisinde de Allah'ın vasiyeti demesi. Ama bu vasiyetleri ikiye ayırmak mümkün. Sırat-ı müstakimle alakalı vasiyet, Allah'ın ahdiyle alakalı vasiyet, ikisi de vasiyet. Sonuçta sırat-ı müstakimler devreye giriyorsa vasiyet yemini de, mizahı de, ahdi de kaplıyor. Ve yemin, misak, ahdin dışında kalan Allah-u Teala'ya yemin, misak veya ahd vermediğimiz irademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Enam 153'te sırat-ı müstakimlerden bahsettiği için Allah-u Teala. Ama bir evvelki de Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Allah-u Teala yerine getirin diyor. Bu Allah'ın size vasiyetidir diyor.

Burada sırat-ı müstakimler üzerinden gidişi Allah Teala takva sahiplerine ulaştırmış. Öyleyse takvanın sahibi olmak, dört sırat-ı müstakimi de ihtiva eden bir takva sizi bir hakkın takvaya götürür. Hakka tukatihi takvaya götürür. O ise konunun bütününü içerir. Allah razı olsun. Yani orada ruhunuzu da, veçhinizi de, nefsinizi de, iradenizi de sırat-ı müstakimler üzerinden Allah'a teslim etmek söz konusudur. Ama birincisinde Allah'ın ahdinde, Allah'ın sizden aldığı, sizin de Allah'a verdiğiniz ahdler var. Ruhunuz, veçhiniz, nefsiniz ve iradeniz. Ama ikincisinde artık Allah-u Teala ahdten bahsetmiyor. Ve ikincisinde sadece vasiyet var. Allah'ın ahdinin ötesinde bir vasiyet. Allah razı olsun. Ve 21. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Allah Teala diyor ki ve onlar ve vellezine ve o kimseler yesulüne ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona en yüksele ulaştırmak. Ve yahşene ve korkarlar, huşu duyarlar. Rabbehüm, onların Rableri. Ve yuhafune ve korkarlar suel hisabi, hesabın kötüsünden. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ ve onlar ulaştırırlar. مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Allah'ın ona, yani Allah'a, ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ ve Rablerine karşı huşu duyarlar. وَيَحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ ve hesabın kötüsünden, kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Allah'ın ona, yani ölümden evvel Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar.

ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve hesabın kötüsünden korkarlar. Burada bu ayetin devamlı bütün 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde çarpıtıldığını görüyoruz. Allah Teala kelime kelime vellezine ve o kimseler onlar Resulüne ulaştırırlar, vasıt ederler. Ma emenallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve yahşerne ve korkarlar, huşu duyanlar Rabbühüm onların Rablerine ve yuvafune ve korkarlar soyal hesap kötü hesaptan.

kelime kelime buradan şuna gidiliyor. Ve onlar Allah'ın ölümden evvel Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Ve başka Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde olay tamamen çarpıtılmış. Bir tek misal vermek istiyorum. Onlar ki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyde birleştirdiler. Birleştirmek diye bir şey yok. Ve onlar yasilune, vasıl ederler, ulaştırırlar geçiyor. Burada onlar ki Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyleri birleştirdiler. Parantez içinde demişler ki akrabalık bağlarını devam ettirirler. Müminlere iyilikte bulunurlar. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler. Allah'ın söyledikleri tamamen değiştiriliyor. Çünkü bu ayette vuslat var. Ruhun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını var ve onu gizlemeye çalışıyorlar. Ve 22. ayet. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَاَلَنِيَةً ve yedreûne bil hasenetis seyyiâte ulâike lehum ukbettâr. Vellezîne, ve o kimseler sabiru, sabrettiler, iptigâ'yı istedi. Veçhi Rabbihim, Rablerinin yüzünü, zatını, ve ekamüsselat, ve namazı ikame ettiler, ve enfeku, ve infak ettiler, mimma, şeyden, rezaknahim, onları rızıklandırdık, sırren, gizli olarak, ve aleniyeten, ve açık olarak, ve yedrevüne, ve giderirler, savarlar, bilhasenete, seyyate, kötülüğü, iyilikle. Bilâike, işte onlar, lehüm, onlar için vardır, ukbetlâr, bu dünyanın sonucu. Cümlecikler vellezine sabre ibtigaya, ve onlar sabırla istediler, isterler ve Rabbihim, Rablerinin meçhini, zatını, zatı ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi ve enfeku mimma rizeknahum, ve namazı ikame ettiler. Sırran ve alaniyeten, ve onları rızıklandırmış şeylerden infak ettiler gizli ve açıkça. Ve kumusalat, namazı ikame ettiler. Ve enfeku mimma rezeknahum, ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ettiler. Sırran ve aleniyeten, gizli ve açıkça, aleni olarak.

Ulaike le ve yedrûne bil hasenete seyyiate ve seyyiate hasenatla iyilikle savan gideren kimseler. Ulaike lehum ukbetler, işte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Bu dünyanın yurdun güzel sonucu onlarındır. Şimdi cümlecikleri cümle haline getirelim. Onlar sabırla Rablerinin veçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyahati hasenat ile savan gideren kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır.

Onlar sabırla Rablerinin meçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi, hem ulaşmayı hem görmeyi ifade ediyor bu isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırmış şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ile savan, gideren kimselerdir. İşte onlar sabırla Rablerinin meçhini, zatını, zata ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyiat-ı hasenat ile iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah sona eriyor.

Sizlerle beraber olmak her zaman bir zevk, bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinin sonuna geldik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz birleştirdi. Allah Teala aralıklı bir şekilde peygamberlerine şeriat kitapları indirmiştir. Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala şeriat kitapları indirmiş. Son üç şeriat kitabı. Peygamberlere indirilen kitaplar. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş Allah Teala. Hazreti İsa'ya İncil'i ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i. Üç kitabı da inceledik. Sonuçta şuraya ulaştık ki üç kitap da Allah Teala tarafından aynı hedefe yönelik olarak indirilmiş. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. 28 basamağın 3. basamağı.

Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış, İncil'de de yer almış. On dördüncü basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. Kur'an-ı Kerim'de de yer almış, İncil'de de yer almış, Tevrat'ta da yer almış. Basamak 14. 21. basamak ruhu Allah'a ulaştırmak ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani ruhun Allah'a teslimi. Üç kitapta da yer almış. Sonra 4. safha fizik bedenin Allah'a teslimi. 25. basamak. 3 kitapta da yer almış. 26. basamak nefsin Allah'a teslimi. Daimi zikre ulaşıp ullel vap olup nefsi Allah'a teslim etmek. 3 kitapta da yer almış. Muhlis olmak, yani irşad olmak, 3 kitapta da yer almış. Ve nihayet yedincisi, 7. kademe, 7. safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, 3 kitapta da yer almış. Nefsin teslimi, 26. basamak, İrşad olmak, 27. basamak. İradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu emirleri verdi. Üç kitabı mukayese etme emrini ve gördüğümüz şeyler insanların unuttuğu bir hazineyi bulmak gibiydi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu 7 safayı kaydetmiş. Kaydetmekle kalmamış. Kur'an-ı Kerim'de bu 7 safanın 7'si de farz. Ama İncil'de de farz. Ama Tevrat'ta da farz. Kur'an-ı Kerim bu 7 safanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini kesin olarak kaydetmiş. İncil'de Hz. İsa ve onun havarilerinin 7 safhanın 7'sini de yaşadığı kesin olarak yer alıyor. 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler Hz. İsa ve havarileri. Üzerlerine farz. Birinci olay. Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de, Tevrat'ta da 7 safhanın 7'si yer almış. İkinci olay. 7 safhanın 7'si de 3 kitapta birden farz kılınmış. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da. Daha da önemlisi, Hazreti Musa devrinde Hazreti Musa ve ona bağlı olanlar tarafından 7 safanın 7'si de gerçekleştirilmiş. Üzerlerine farz olan 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Hazreti İsa devrinde o ve havarileri 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmiş. Ve Kur'an'a dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Kur'an bütün bunları muhtevi olmakla kalmamış. Kur'an'da ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirdiği ve 7 safhanın 7'sinde farz olduğu var. İncil'de
yedi safanın yedisinin de farz olduğu ve Hazreti İsa ve ona bağlı olanların bunu gerçekleştirdiği var. Tevrat'ta yedi safanın yedisinin de farz olduğu ve Hazreti Musa ve ona tabi olanların bunların hepsini gerçekleştirdiği var. Kur'an-ı Kerim'de bunun ötesi de var. Hazreti Musa'ya Allah-u Teala'nın verdiği emirler gereğince Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa ve ona tabi olanlara yedi safanın yedisinin de farz kılındığı muhtevasını havi. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine yedi safanın yedisinin farz kılındığını da yazıyor. Yeter mi? Gene Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yedi safanın yedisini de yaşadığı, hayatına geçirdiği, gerçekleştirdiğini değil, Hazreti Musa ve ona tabi olanların da, Hazreti İsa ve ona tabi olanların da yedi safanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. Bu ne ifade eder biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu ifade eder. Son derece önemli bir olayla karşı karşıyayız. İşte gelecekte, evet yakın gelecekte dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Ne yazık ki sulh ve sükunun kurulması o kurulmadan evvelki savaşları önleyemiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası kesin ki dünya mutlak olarak bir sulh ve sükun devresine girecektir. Bugün dünya üzerindeki savaşları incelediğimiz zaman açık bir şekilde İslam'la Hristiyanlar arasında, İslam'la Museviler arasında savaş olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi dinlerin sahiplerinin, bir dini sahiplenenlerin, diğer dinlerin kendilerinden olmadığını, kendilerine düşman olduğunu zannetmeleri. Oysa ki üç dinin de şeriatı tek bir şeriattır. İşte bakın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve senin tabiyetinde bulunanlara da, sahabene de farz kıldık diyor Allah Teala. Şeriat kıldık diyor. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatları aynı şeriat. Kalın çizgilerle yedi safa ve dört teslim ihtiva ediyor. Ve şeriat da aynı şeriat. Başka bir şeriat hiç olmamış. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in dinine Hanif dini diyor. Gelin bakalım Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Din için doğrult. O din ki

göremezsin diyor Allah Teala. Yani bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Din de kıyamete kadar Hanif olarak, Hanif dini olarak kalacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki işte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane dindir. Ne dini değiştiririz ne de bu dini yaşamaya göre yarattığımız insanı değiştiririz. Dinin gereklerini insanların yaşayabilmeleri için Allah Teala insanları ona göre yaratmış. Ve Allah'la insan arasında, dinini yaşayabilecek olanların arasında muhteşem bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiye baktığımız zaman kişinin Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde Allah Teala'nın mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştırdığını, Allah'a mülaki olmayı dilediği an üçüncü kat cennetin sahibi, birinci kat cennetin sahibi olması söz konusu kişinin, üçüncü basamak, mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusu ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusu ve mürşidine ulaştığı andan itibaren başlayan nefs tezkiyesi, üçüncü kat cennetin sahibi olduğu noktada nefsinin kalbinin afetlerinin yarıdan fazlasını yok etmiş olarak o kişiyi o hedefe ulaştırıyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ulaştığı noktada nefsinin kalbinde %100 afet olan nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok oluyor. Nefsinin kalbi %51 faziletlerle doluyor, %49 afet kalıyor. Yani bir dengeyle kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp da üçüncü kat cennetin sahibi olduktan sonra bir dengeyle serbest bırakılıyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi sen de Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibidir. Sen de Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve içine dine doğrultuluyor. Öyle bir Hanif fıtratı ki bu diyor. Allah bütün insanları insanlık tarihi boyunca hep bu dini yaşayabilecek olan özelliklerin sahibi olarak yaratmıştır. Yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır.

Ve biz bu fıtratı kıyamete kadar değiştirmeyiz diyor Allah Teala. Bütün insanları hani fıtratıyla yaratacağız diyor. Ve dinde hep insanlar var oldukça Hanif dini olarak kalacaktır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, çok şükredecek çok şeyimiz var. Çünkü gelecek günlerde bu dünyadaki insanlar bir hakikati anlayacaklar. Onları anlatacağız ki sizin dininiz ayrı, başkalarının dini ayrı değildir. Başkaları yok. Hepimiz aynı dinin sahibiyiz. Bu üç ayrı din gibi görünen dinler o zamanki kitaplar indirildiği zaman yaşanmış, yaşanan dinin hep Hanif dini olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim zamanında da Hanif dini yaşanmış. İnsanlar Allah'a ruhlarını, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Hazreti Musa zamanında da, Hazreti İsa zamanında da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yaptığı süreçte bakıyoruz ki Hristiyanların da

Yahudilerin de büyük kısmı dinlerini kaybetmişler. Onların her iki grubunda işlerinde küçük zümreler, küçük gruplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenerek değil. Zaten kendi dinleri o. O dini yaşayarak gelmişler. Nesilden nesle dinin küçük gruplar tarafından yaşanılan kesimi hiç bozulmamış. Ve o insanlar sahabe gibi zikrediyor. Sahabe gibi 7 vakit namaz kılıyor. Ve ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Dahası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler geldikçe ve açıklandıkça kendi yaşadıklarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısının ve söylediklerinin tamı tamına aynı olduğunu görüyorlar. Ama Hristiyanlardan da Musevilerden de büyük gruplar çoktan dinlerini kaybetmişler. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam da çoktan dinini kaybetmiş. İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de yerinde yerler esiyor. Hepsi yok olmuş. Bütün kaleler, bütün burçlar yerle bir edilmiş. Demin saydığımız 7 safhanın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 7'sinin de yaşandığı kesin. Ve bugün bakıyoruz. 7'si de farz ama hiçbirisi yaşanmıyor. 7 safhadan hiçbirisi bu toplumun %90'ından fazlasında hiç yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. Tarikatlarda bile değişmeler olmuş. Ama en azından en temiz kalanlar tarikat mensupları. Sevgili kardeşlerim, zaten ikiye ayrılmış İslam. Bir, tekke üslubunu gerçekleştirenler. İki, medrese üslubunu gerçekleştirenler. İşte bugün üniversitelerimizde öğretilen bütün ilim medreselerin öğrettiği ilimdir ve Kur'an'ın temel faktörlerini ihtiva etmemektedir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide tabiiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı, iradenin Allah'a teslimini, 7 kat cennetin sahibi olmayı hiçbirisini din alimlerimiz öğretmiyorlar artık kimseye. Peki ilahiyat fakültelerinde okutulan tasavvuf dersinin o muhtevası içinde tasavvufu yaşamayanlar öğretiyorlar tasavvufun ne olduğunu. Ve de biz bunları size öğretiyoruz ama aslında bunlar bugünün yaşantısı değildir. Bundan asırlarca evvel onlar yaşamışlar. Siz İslam'ın 5 şartıyla yaşantınıza devam edin telkiniyle konu bitiyor. Bu insanlar kendilerini Allah-u Teala'nın yerine mi koyuyorlar böyle söyleyerek? Hangi sıfatla, hangi cüretle bunu söyleyebiliyorlar? Kur'an-ı Kerim 4 teslimi de farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe 7 safhada 4 teslimi de yaşamışlar. Çünkü Kur'an'ın farzları. 14 asırdan sonra bunların hepsi unutulmuş. Ve insanlar bunları yapanlara meczup gözüyle bakıyorlar. Bunları yapanlar mürteciymiş. 7 safhanın 7'sinde yaşıyorlar. İşte biz o 7 safhanın 7'sini de yaşayanlarız.
Allah'a da sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini ve bütün delilleriyle birlikte öğretti. Şimdi onlardan kim bizim karşımıza çıkıp da hayır sen doğruyu söylemiyorsun diyebilir ki sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar öğrenmek gereğini de duymuyorlar. Burada bizi en çok üzen şey onların öğrendikleri ilimle kibirlenmeleri değil. O kibrin karanlığı altında hakikatleri incelemek gereğini duymamaları. Duysalar, incelenseler doğruları tespit edecekler Kur'an-ı Kerim'den. O zaman kendilerinin ne kadar büyük bir hataya düşmüş olduklarını, uçurumun dibinde olduklarını görecekler. Ve utanç duyacaklar durumlarından. Yahu biz dinin öğreticileriyiz ama Kur'an'daki İslam'dan haberimiz yok. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bu adamın söylediğini, bu delinin söylediğinin hepsini yaşamışlar. Yedi safa diyor adam, dört teslim diyor. Kur'an'da diyor hepsi farz diyor. Evet hepsi de farz. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. O zaman bizim öğrendiğimiz dinin ne kıymeti kalıyor ki diyecekler akılları başlarına geldiği zaman. Bu olay tahakkuk edecek gelecek yıllarda. Ama sevgili kardeşlerim, bu olay tahakkuk edene kadar şu anda yaşayıp da bizim söylediklerimizi bir delinin hezeyanları olarak kabul eden kocaman bir toplumun o güne kadar ölen fertlerinin cehenneme gitmesine sebebiyet vermeyecek mi? Bu büyük bir vebal değil midir? Din adamlarımız acaba ne zaman sorumluluklarını müdrik olacaklar? Ne zaman inceleyecekler? Ne zaman Kur'an doğrularını kabul edecekler? Bizim doğrularımızı değil, Kur'an doğrularını. Biz sadece Kur'an'ı anlatırız. Doğru olan, Furkan olan Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan ne kadar hadis varsa hepsi senetlerinin mahiyeti ne olursa olsun kâinen yekûndur. Yok sayılır. Kur'an'a ters düşen hiçbir hadis senetleri ne kadar kuvvetli olursa olsun mevcut olmayan bir mevzu hadistir, uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, 70 milyondan fazla insanın vebali bizim omuzlarımızda şu anda. Doğruları söylüyor ve o doğruları kabul edip de Kur'an'dan inceleyerek doğru olduklarını görüp de söylemeyenler değil sadece sorumlu olanlar. Asıl büyük problem incelemek gereğini duymamalarından kaynaklanıyor din adamlarının. Bizden din adamlarının camilerde söyledikleri hususlara hiç benzemeyen ve birçok yerde onların söylediğine ters düşen şeyleri işiten halk doğrusunu onlar biliyor diye din adamlarına koşuyorlar. Onlar da, din adamları da onları dinlemek gereğini bile duymadan o mu söylüyor? Onun söylediği her şey zaten yalandır, o bir sahte peygamberdir deyip konuyu kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanların basireti bu kadar bağlanabilir mi? Evet. Ne yazık ki durum bu. Din adamlarımız kendilerinden beklenen basiret sahibi olmayı hala gösterebilmiş değiller. Günler çabuk çabuk geçiyor. Her gün Türkiye'de
kim bilir kaç yüz kişi ölüyor. Her ölen kişinin cehenneme gitmesinin vebali, bu konuda kendilerine düşeni yapıp da sözlerimizi incelemeyen, Kur'an'dan tahkik etmeyen din adamlarının değil midir? Muhterem üniversite mensupları, üniversite öğretim üyeleri, Diyanet Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, hanginin sözlerimizin yanlış olduğunu iddia edebilir ki? Neden incelemiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Omuzlarındaki vebalin ne kadar büyük olduğunun farkında değil misiniz? Siz görevinizi yapmadığınız sürece bu konunun bütün ağırlığı sadece bizim omuzlarımızda kalıyor. Bu yük taşınması çok zor bir yük. Yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın vebali. Allah Teala biliyor ki yapılması lazım gelen her şeyi yaptık. Din adamlarını Pamukkale'de 3 günlük seminere davet ettik. Kabul görmedi. Üniversitelere, din adamlarına ihtarlar gönderdik. Sonuç hiç değişmedi. İnceleyen hepsinin doğru olduğunu gördü. Buna rağmen hiçbir ses daha çıkmadı. Onları mahkemeye verdik. Mahkemeye verdiğimiz zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık ki, bir üniversiteyi mahkemeye verdiğiniz zaman üniversite senatosu karar veriyormuş. Hakim üniversitenin senatosuymuş. Hem davalı hem hakim. Böyle bir hakim davacının lehine karar verebilir mi sevgili kardeşlerim? Bütün bugüne kadarki gayretlerimiz boşa gitti. İnşallah bir gün onlar da hakikati göreceklerdir. İşte o zaman o günlere ulaşacağız. Mutlaka ulaşacağız. Sakın endişeniz olmasın sevgili kardeşlerim. Mutlaka ulaşacağız ama onların bu konudaki yavaşlıkları sebebiyle günler geçiyor ve dünya bir dünya savaşına doğru yaklaşıyor. Bu savaş kaçınılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu konuda diyor ki

Suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve min kablihi kitab-ı Musa imamen ve ondan evvel, Kur'an-ı Kerim'den evvel diyor Allah Teala, Musa'nın kitabı vardı. O kitap imamdı. Yani hedeflere götürücüydü. Rehberdi. Ve rahmet ve rahmetti. Ve haza kitabın musaddikun. Ve tasdik edilmiş bir kitaptı. Allah Teala burada Kur'an'dan bahsediyor. Ve haza kitabın, işte bu kitap Kur'an-ı Kerim, musaddikun, tasdik eden kitaptır. Lisanen Arabiyen, Arapça diliyle. Li yunzirellezine zalimu, zalimleri inzar etmek üzere, uyarmak üzere. Ve büşra lil muhsinin, ve muhsinleri müjdelemek üzere. Kur'an'dan evvel Hazreti İsa'nın İncil'i, ondan daha evvel Hazreti Musa'nın Tevrat'ı var. Ve Tevrat için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. 13. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهِ سُمَّ اسْتَقَامُ. Onlar ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ, muhakkak ki onlar kalbi derler ki Rabbim Allah'tır. Sonra sümme istikamı, sonra istikamet üzere olurlar. İşte o insanlara felâ hafün aleyhim, onların üzerine korku yoktur. Ve lâ hüm yahsenûn, ve onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Rabbimiz Allah'tır deyip bundan sonra istikamet üzere olanlar. Ne demek? Rabbim Allah'tır deyip ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyenler. Bundan sonra Allah onların ruhlarını ulaştıracaktır. Onun için onlar ruhları Allah'a ulaşana kadar hep istikamet üzere kalacaklardır. Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişlerse değişmesi mümkün değil. 7-8 aylık bir süre içinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın ulaştırdığı ruhlar söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, onlar mahzun olmayacaklardır diyor Allah Teala. Ve sonuç, ülaike ashabül cenneti halidine fiha. Onlar cennet ashabıdırlar. Cennette kalacak olanlardır. Halidine fiha, orada ebediyen kalacak olanlardır. Cezaen bima kanu yamelun. Amellerinin karşılığı, mükafatı olarak. Ne amel yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zikir yapmışlar, namaz kılmışlar. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişler. Ama 5 şarta zikri eklemişler. 5 şarta Allah'a mülaki olmayı dilemeyi eklemişler. Gerçekleştirmişler. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim bu kadar açıkken, üç dinde de
yedi safa ve dört teslim var olmasına rağmen bu peygamberlerin her birinin zamanında onlara tabi olanlarla beraber yedi safa ve dört teslim tabi olanların hepsince yaşanmış olmasına rağmen bütün dünyada dinler unutulmuş sevgili kardeşlerim. İşte bugün bize düşen vazife o kitaplardaki araştırmaları dünya platformunda üç dinin mensuplarına da sunmak, onları aynı çatı altında birleştirmek. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Biz başarmayacağız. Allah başaracak. Allah bizi sadece vasıta olarak kullanır. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ne söylersek o söyletir. Ne yaparsak o yaptırır. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapacak bir kudretin sahibi değiliz. Alelade bir insanız. Allah Teala bize bir görev verdi. Bizi seçmesi bizim şahsiyetimizle alakalı değil. Allah'ın seçmesiyle alakalı. Biz bir hiçtik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Bugün bizim din alimlerinin bilmelerine imkan olmayan bir seviyede biz Kur'an'ı biliyoruz. Onların görmelerine imkan olmayan bütün sırları Allah Teala bize gösterdi. Bütün gök katlarını dünya üzerinde sizleri nasıl görüyorsak öyle gördük ama bu gözlerimizle değil, bu gözümüzle. Baş gözlerimizde değil, kalp gözümüzde onu da gördük. Sevgili kardeşlerim, gelecekte kimliğimiz açık ve kesin bir şekilde ispat edilecek. Şu anda da ispat edilmiş vaziyette ama incelemeyen bir insan için bu kimlik bir ifade, bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ümitli olmak için çok sebebiniz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize gelecekteki dünya sulhunu kurmak üzere her şeyi öğretti. Öyleyse huzursuzluğumuzun arkasında ne var? O gerçekler dünyaya malum olup da onlar tarafından kabul edileceği güne kadar milyonlarca insan ölecek dünya üzerinde. Ve bunların cehenneme gitmesinden biz kendimizi sorumlu hissediyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara ulaşamıyoruz diye. Şeytanın dostları bütün imkanları yok etmeye çalışıyorlar. Ve de başarılılar. Çünkü şu anda ipler onlarda. Ama birer birer dünyayı saran kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Günlük güneşlik yeni bir dünya kurulacak. O dünyada üç dinin mensupları el ele, gönül gönüle bir beraberliğin içine girecekler. Dünya bir gül bahçesi olacak sevgili kardeşlerim. Bekleyin. Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine yani o günlere ulaştırması dualarımızla
Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri yeniden bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz sınıflar. Sınıflar İslam ve tasavvufi konulardan 4.1.11.64. kod numarasında. Affedersiniz, 63 kod numarasında. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki biz bu kitapta her şeyi yazdık. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. O zaman Allah Teala'nın bir sınıflaması söz konusuysa her açıdan sınıflamalar var. Allah'ın bir defa yarattıkları var. Allah'tan başka her şey yaratıktır. Hangi sınıfın içinde olursa olsun, evvela Allah'ı da dahil ettiğimiz zaman iki sınıf var. Bir, yaratan, tek bir yaratıcı Allah. İki, yaratılan. Bizler yaratıkız, yaratılanız, yaratılanlar sınıfındayız. Allah Teala ise tektir, tek bir yaratıcıdır. Ve yarattığı mahlukatını altı alem açısından yaratmış. Demek ki alemler üç asıl, üç karşıt olmak üzere altı sınıfa ayrılıyor. Diyor ki Allah Teala, biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala, zıttıyla kayyum kılarak dediğine göre bir defa bir aslı var, bir de onun zıttı var. Kainatı da üç asıl, üç de onun zıttı olarak çift yarattık diyor Allah Teala. Altı yevimde, altı zaman parçasında, altı günde yarattık. Bugün bize göre, bu dünyanın gününe göre 24 saatlik bir zaman parçası değil. Allah'a göre gün. Bu yaratılış dizaynında Allah Teala'nın zaman açısından neyi kastettiğini elbette bilmiyoruz. Ama altı yevimde üç asıl olmak üzere birinci sınıf asıllar, ikinci sınıf karşıtlar. Ve her bir sınıf kendi içinde üçe ayrılıyor. Zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. Zahiri alem, biz insanların fizik vücudunun alemi. Gayb alemi, aslında gayb zahir alemin dışındaki bütün alemlerin müşterek adı. Ama ayırt edebilmek için cinlerin bulunduğu aleme gayb alemi diyoruz. Emr alemi ise yedi tane gök katını oluşturan üst alem, ruhların yaşamakta olduğu alem. Öyleyse fizik vücudumuz var. Bu zahiri alemin parçası. Bu sınıflamada zahiri alem, gayb alemi, emr alemi üç esas sınıfı oluşturuyor. Bir de onların zıtları var. Üç sınıfta onlar. Zıtlar sınıfı. Öyleyse altı sınıf ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yokluk. Var olmadığı için
yedi tane yedinci kelimeyi kullanabiliyoruz. Yedinci alem kelimesini kullanıyoruz. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı mutlaka zıttı da olacaktı. Tek olması mümkün değildi. Sekizinci alemde var olacaktı. Bir aleme bir alem olmamakla beraber Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatması sebebiyle bütün kainatı kuşatması da bir sınıf oluşturur. Allah'ın ilminin ve rahmetinin oluşturduğu bir bütün alemleri kapsayan bir başka sınıf. Allah'ın yaratması bu alemleri yaratması. Bizim zahiri alemimizde Allah-u Teala yarattığı yaratıklara baktığımız zaman bunların muhtelif dizaynı oluşturduğunu, birçok sınıflara ayrıldığını görüyoruz. Evvela yaratma açısından Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi biz canlı her şeyi sudan yarattık diyor. Burada Darwinizme inanan kişiler bu kadar ilim içinde şu genetik kodların çıkışından sonra bile Darwinizme inanan insanlara gayri ihtiyari hayretle bakıyorum sevgili kardeşlerim. Artık genetik kodların haritası çıkmış, genom haritası. Her şey belli olmuş. Maymunla insanın aynı kökten türemesinin imkansız olduğu artık kesinleşmiş durumda. Hala insanlar iddia ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala canlı olan her şeyi sudan yarattık dediği zaman bir amipten, tek hücreli bir yaratıktan suda hayatı biz, hayatı diyor sudan yarattık. Sudan başlattık diyor. Suyun içinde bir tek hücreli mahluk yaratıyor Allah Teala. Amip. Buradan iki hücreli, üç hücreli olmaz. Çoğalma söz konusu dört hücreli olur. Hep geometrik dizi halinde artmak söz konusu. Böyle bir dizayn içerisinde bir hayvanlar dizisi görüyoruz. Tek hücrelerden başlayan, maymuna kadar gelen bir süreç içerisinde hayvanlar. Öbür taraftan sudan başlayan hayatta evvela sudaki yaratıklar oluşuyor. Balıklar, her çeşit suda yaşayan mahluk. Oradan karaya sıçrıyor hayat ve o koca dinozorlardan yaratıklardan sonra, nesli tükenmiş olan yaratıklardan sonra karada her çeşit hayvan oluşuyor ve sonra da maymunların oluştuğunu görüyoruz. Ama böyle bir dizaynda insan maymundan türemiştir dedikleri zaman bu İnsanla maymunu aynı sınıfa sokmak gafletinde bulunanlar bir büyük hatanın içindedirler. Çünkü Allah Teala insan için diyor ki bir insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor. Yarattık diyor. Biz hayatı sudan başlattık ifadesi başka bir şey. Biz insanı bir damla sudan oluşturduk diyor Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde. Bu, tüm canlıların yaratıldığı sudan başlayan hayat değil. Bu nutfe, meni. Kur'an bütün hakikatleri itirazın oluşmayacağı bir sütü altında mutlak olarak ispat eder. Genetik kodlar yokken Darwin bir iddiada bulunuyor. Diyor ki, İnsan maymundan türemiştir. İşte maymun türleri giderek insana benzeyen bir statü oluşuyor. Kuyruk azalıyor. Nihayet şempanzede hiç
kuyruk yok. Ama şempanze daha büyük olan gorillerin küçülmüş bir numunesi oluyor. Orada problem var. Eğer maymun türleri giderek küçülmüşse, insanın da şempanzeden daha küçük bir varlık olması gerekirdi. Ama insan şempanzenin en az iki katı, belki üç katı, dört katı. Öbür taraftan kromozom dizisine baktığımız zaman insan 23 çift kromozomla bir mahluk. Ama 21 çift kromozomda maymun var, 23 çift kromozomda maymun var, 25 çift kromozomda gene maymun var. İnsanoğlu eğer bu sıranın sonunda, eğer bu gelişimin sonunda vücuda gelmişse, maymundan türemişse, 27 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi ama 23 çift kromozomda. Ve o kromozomda da bir maymun türü hayatta yaşıyor. İnsana da çok benzeyen bir tarafı yok. Öyleyse sınıflandırmayı ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. İnsan, sudan yaratılan bir mahluk değil, topraktan yaratılan mahluk. Bir damla sudan insanı oluşturduk demesi Allah-u Teala'nın, insanın nutfesi. Yani bir ovum, bir sperm, iki hücre ve ondan oluşan insan. O bir damla sıvı onu ifade ediyor. İnsanın sudan yaratıldığını değil. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyorsa, birinci ifade tayin, ikinci ifade salsalin. İkisi de balçık anlamına geliyor. Ama organik bir balçık. İnsan hüviyetine dönüşebilecek olan bir balçık. Ve yetmez, Allah-u Teala hayatın sahibidir. Yani hayat veren ve hayatı geri alandır. Öyleyse yarattığı mahlukatın içerisinde iki unsur var. İnsandan başka bütün yaratıklar sudan türemiştir. Ama ilk insan sudan yaratılmamıştır. Tek hücreli hayvanlardan maymuna kadar gelen gelişme süreci içerisinde bir sıra takip edilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça insanı topraktan yarattığını söylüyor. Bir ayette kullandığı salsalin, diğer ayette kullandığı tayin birbirine çok benzer iki balçık türü ve yaratılışı insanoğlunun topraktan, sudan değil. Allah Teala cinleri yaratmış, başka bir mahluk türü, ama onları dumansız ateşten yaratmış. Yani enerjiden yaratmış. Enerjiden yarattığı mahlukları var, topraktan yarattığı mahluku var, insan, ve sudan yarattığı mahlukları var, bütün hayvanlar, insanın dışındaki bütün mahlukat. Öyleyse sınıflamaya hayvanla insanı aynı kategoriye koyarak devam edemiyoruz. Bu sınıflama içerisinde muhtevaya baktığımız zaman farklı bir yaratma görüyoruz. İnsan, kendisinden başka yaratılan bütün mahluklardan farklı olan ve onların en üstünde yer alan bir yaratık. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık, emrine amade kıldık diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey biz insanlar için yaratılmış. Hayvanlar da, bütün insanın dışındaki mahlukata hayvan diyebilirsiniz, zahiri alemde yaşayan. Bu alemin varlıkları, altı alemden sadece bir tanesi. İnsanlar ve hayvanlar. Hayvanları sınıflandırdığımız zaman
insanın maymundan oluşmadığı tezinin başka işaretleri de var. Bu kadar bin yıldan sonra maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Bir değişiklik yok. İnsana en çok benzeyen şempanze gene aynı standartlarda. Ayakları el hüviyetinde. Yeter mi yetmez, bütün vücudu kıllarla kaplı ve netice itibariyle bir hayvan. Sadece bir hayvan. Elleri olmasına rağmen kendisine bir ev dahi yapamayacak olan, bir başını sokacak olan, bir yer yapamayacak olan bir hayvan türü. İnsanın ondan oluşarak gelişmesi, o zaman ayakları nasıl izah edecekler? İnsanın ayakları ve maymunun ayakları karşılaştırıldığı zaman bir elle ayağın karşılaştırılmasını yapıyorsunuz. İnsanın vücudu kıllar içinde değil, aklını kullanarak üstüne elbise giymesi lazım. Ve cennetten kovularak dünyada verilen bu gezegene iniyor insanoğlu. Ve hayır, mağara devri yaşamıyor. Adem Aleyhisselam'la onun bütün doğan çocukları konuşmayı biliyorlar. Allah ile konuştukları gibi kendileri de birbirleriyle konuşuyorlar. Kerpiçten evler yapıyorlar, buğdayı biliyorlar, unu biliyorlar, ekmeği biliyorlar, ateşi biliyorlar, hepsini kullanıyorlar. Silah yapıyorlar, o silahla Kabil, Habil'i öldürüyor. Bir mağara hayatı ondan kim bilir kaç bin sene sonra, belki de kaç yüz bin sene sonra. Neden oluyor mağara hayatı? Mağara hayatının olmasının arkasında atom harpleri var. Bir atom savaşında iki tarafta birbirini yok etmek için, ki böyle birçok atom savaşının dünya üzerinde vücut bulduğu kesin, kayaların ergemesinden anlaşılıyor. Böyle bir dizaynda atom bombasının insanların hücre yapısını zedelemesi sebebiyle beyin hücreleri de zedelenen insanlar oluşuyor. Yani hayatta kalabilenler, ama bu insanlar konuşamıyor, bu insanlar insan hüviyetini kaybetmişler. Mağara devrinde yaşayanlar onlar. Onlar ilk insanlar değiller. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri ilk insanın devri değil. İlk insandan geçen yüz binlerce senede insanların büyük medeniyet seviyelerine ulaştıktan sonraki neticeleri. Sevgili kardeşlerim, 20 bin yıl evvelden gelen bilgiler, Popol Vuh'ta bunlar yazılı. Göklerde dolaşan uçaklardan bahsediyor. Böyle bir dizaynda medeniyetin kim bilir kaç defa bir atomun keşfinden ve neticelenmesinden sonra tekrar insanların başa döndüklerini görüyoruz. Şu kainatta da kainatın en üst seviye tekniğe sahip insanları son atom savaşıyla bugün arasında en uzun zaman parçası olan insanlardır. Ve onlar teknik seviye itibariyle şu anda ışık hızını aşmış ve sonsuzluğa ulaşabilmiş olan insanlar. Yani hava gemileri ışık hızının ötesinde seyreden ve görünmez olarak seyreden insanlar, uçan daireler, onların işaretini taşıyor. Ama onlar da insan. Sevgili kardeşlerim, bu sınıflandırmada bu dünyadaki hayattan bahsediyoruz şu anda. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor, ikisinin arasındaki insanlar diyor. Tam 17 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyamızın dışında da hayatın olduğunu belirliyor.
Öyleyse sınıflar dediğimiz zaman çok geniş spektrumlu bir konuya girmiş oluyoruz. Öyleyse dünyayı sadece bir dünya gezegeni olarak soyutlayamayız. Biz sadece bir güneş sistemindeyiz. Bizim gibi milyonlarca güneş sistemi var. Düşünün sevgili kardeşlerim, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız olduğundan bahsediyor. Bu astronomi ile uğraşan astronomlar kalın çizgilerle ifade böyle: 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Hadi bakalım varını hesap edin. Allah Teala'nın ortaya çıkardığı dizaynı, kaldı ki bu sadece zahiri alem. Yani fizik vücudumuzun duyarlı olduğu, gördüğü, işittiği, idrak edebildiği alem. Bu standartlar içinde idrakimiz ne kadar sevgili kardeşlerim? Sıfırdan eksi sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının hiçbirini ne ışık olarak, ne renk olarak, ne ses olarak algılayamıyoruz. Sıfırdan artı sonsuza kadar uzanan pozitif dalga boylarının ise ne ışık, ne renk, ne de ses olarak 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik kesim hariç geri kalanını algılayamıyoruz. 6 milimle 11 milim arasında 5 milim. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilim olarak indirdiği şeyin en çok %5'ine sahip olabiliyoruz. İşte genetik kodlar ortaya çıktı, genom haritası çizildi ve algılayabildiklerimiz hiçbir devrede %5'i aşamıyor. Her yeni ilave edilen, ilim dağarcığımıza giren sistemin sadece %5'ini algılayabiliyoruz, %95'ini algılayamıyoruz. Bu yapı ona müsait değil. Öyleyse böyle bir standartta insanlarla hayvanları aynı sınıfın içine mütalaa etmek, sadece inanmayanların, ateistlerin hayal dünyasında yaşadıklarının ispatıdır. Teknik verileri, gerçekleri gizlemekten ellerine ne geçiyor, onu pek anlayamıyoruz. Ama bir ateist için Allah'a karşı çıkmak son derece tabii bir olay diye düşünüyorum. Allah'a inanmıyor adam. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan bir inançsızlık her şeyi bir dizayn içine sokuyor. Size bu arada bir de bir kıssayı söyleyelim. Bir ateistle İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir camide tartışacaklar. Allah var mı yok mu meselesi. Ve kararlaştırmışlar tarihi, saati. O saat gelmiş, saat gelmeden evvel ateist camide. Ve vakit geliyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ortalıkta yok. Ve aradan geçmiş bir saat yok, iki saat yok. Üçüncü saatin sonunda kanter içinde gelmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. O gelene kadar da diğeri, işte gördünüz mü, korkusundan gelemiyor, benimle kimse karşılaşamaz tarzında 3 saat boyunca lazım gelen her şeyi aleyhine söylemiş İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. Ve çok kanter içinde oraya ulaşabilen İmam-ı Azam diyor ki, kusura bakma, ben gerçekten çok geciktim ama haklı bir sebebim vardı. Şu son yağmurlar sebebiyle bizim köprüyü sel almış ve ben nehrin kıyısına geldiğim zaman inanılması güç şeyler gördüm.
Karşı ormandaki ağaçlar görünmeyen ellerle, görünmeyen testereleri kesilmeye başladı. Sonra onları kereste haline getirdiler. Muntazam keresteler oluşturdular. Sonra gözümün önünde bir görünmeyenler tarafından görünmeyen bir köprü inşa edildi. Ben de yoksa gelmem hiç mümkün değildi. Bu köprünün üzerinden geçerek buraya geldim. Diğeri gülüyor. Yani diyor, çocuk mu kandırıyorsun? Görünmeyen ellerle görünmeyen ağaçları, görünmeyen testereler kesiyor, kereste haline getiriyor. Onlar köprü yapılıyor. Yine görünmeyen insanlar tarafından veya eller tarafından. Sen de o köprünün üzerinden geçerek buraya geliyorsun. Buna çocuklar bile inanmaz diyor. Sen kimi aldattığını zannediyorsun diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanefi demiş ki, bak demiş, bir köprünün bile kendi kendine vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Bir köprü cansız bir şey. Ama bir köprünün bile vücuda gelemeyeceğini söylüyorsun diyor. Ama sen varsın, yaşıyorsun. Sen nasıl vücuda geldin diyor. Bu alem nasıl vücuda geldi diyor. Bir köprü bile kendi kendine ulaşamazken bütün bu alem nasıl vücuda geldi? Sevgili kardeşlerim, yani Allah'a karşı çıkmanın bir marifet sayıldığı ortamlar var. Böyle bir alemde yaşayan insanlara şu genetik kodlar haritası hiçbir şey söylemiyor mu? Genetik kodlar nasıl bir mikro alemi oluşturuyor acaba? 70 trilyon hücreniz var. Her hücrenizde 23 çift kromozom. Yani 46 kromozom. Bir tek kromozomun içinde binlerce çeşit enzim, ve her biri ayrı bir konuda aktif görev yapan, ismini bile insanların birbirine karıştırdığı bir sistemler dizisi. Ve vücudun immün sisteminin silahşörleri, antikorlar. İç dünyamızda vücudumuzu koruyacak olan sistemin askerleriyle karşı taraf devamlı savaşta. Ve bu enzimlerden sadece bir tanesinin görevi yapmaması halinde bilmem hangi hastalığın oluşması söz konusu. Her bir kromozomun içinde her biri ayrı ayrı maksada yönelik yüzlerce nano alemin temsilcisi. Yani bir santimetrenin milyonda birinden bahsediyoruz. Milyonda birinden daha küçük varlıklar. Sevgili kardeşlerim, sevgili ateistler, biraz ölçülü olun. Bu kadar hele aranızda doktorlar var. Yetmiş trilyonu 46 ile çarparsanız katrilyonla karşılaşacaksınız. O bilmem kaç katrilyon
sizi temsil ediyor. Her bir

Bu DNA sarmalları tek başına size hiçbir şey söylemiyor mu? Öyleyse inanmak veya inanmamak müessesesine dikkatle bakın. Çözüm bulamadığınız her şeyin cevabı orada Kur'an-ı Kerim'de var. Ve bir köprünün bile kendi kendine inşa edilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Ama bu kadar detaylı, bu kadar şaşmaz ölçülerde her şeyin muhteşem bir denge içinde olduğu bir insan vücudu düşünün. Özellikle doktor olan ateistlere sesleniyorum. Sizin ilminiz sizi en çok sizi ateist olmaktan o fasit dairenin dışına çıkmaktan nasıl men ediyor hala anlayamıyorum. Bir katrilyondan fazla kromozom sahibi olan sizler her hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her birinin içinde her türlü hastalığı vücuda getirebilecek olan özellikler var. Yetmez. Bu varlıkların hepsi şuurlu bir hareket içerisinde. Düşmanını tanıyor, dostunu tanıyor. Bir yabancı varlık, bir mikrop veya bir virüs o vücuda girdiği zaman vücudun ön savunmacıları derhal harekete geçiyor. Bu atakta onlar oksidasyon sistemini kullanmak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, öyle virüsler var ki, öyle mikroplar var ki, onların o oksidasyon sistemini kullanmasına mani olacak mekanizmayı biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve öncü kuvvetler eğer gidip de onları oyalayabilse, ikinci hücumu yapacak olan ikinci büyük ordu arkadan gelebilecek. Ama onların oksidasyon statüsünü kullanmasına engel olmayı başarıyor virüs, mikrop. Onda da akıl var. Ve ikinci kuvvet, asıl büyük ordu gelemiyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Şimdi tıp alemi büyük bir buluşun içerisinde gayretle çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? O oksidasyonu kullanmaya mani olucu enzimi dezaktif hale getirecek, aktiviteden mahrum bırakacak olan bir sistem tespit edilmiş. Onun geliştirilmesi söz konusu. O zaman oksidasyonu kullanması mümkün olacak öncü kuvvetlerin. Düşmana atak yaptığı zaman onunla savaşana kadar asıl büyük ordu, yani immün sistemin asıl gücü ortaya çıkıp mutlaka düşmanı yok edecek. Ve A kanseri türü, B kanseri türü, bilmem hangi hastalık bu statü altında önlenecek. Vücudumuzun koruyucuları hazır. Ama onun düşmanları onların koruyucu sistemini nasıl yok edeceklerini biliyorlar. Nano alemde

santimetrenin milyonda birinden daha küçük alemde bu varlıklar arasında son derece akli hüviyette mantıklı savaşlar vücuda geliyor. Akılcı savaşlar. Herkes, her varlık düşmanını biliyor. Onunla nasıl çarpışacağını biliyor. Ve hepsinde şuur var. Ne diyorsunuz? Doktor olup da ateist olanlara sesleniyorum. Ne diyorsunuz? Bir cevabınız var mı? Eğer varsa bizim www.mihir.com'a bir bildirin, karşılaşalım. Hala inanmayacak mısınız? Ne kadar garip bir yapı sevgili kardeşlerim. Sırf ateist olmaları sebebiyle insanın maymundan geldiği tezini ispatlamaya çalışıyorlar. Allah'a ve Kur'an'a karşı çıkmak için. İyi ama her seferinde şimdiye kadar yenildiniz. Hala bitmeyecek mi bu iddialar? Sınıflanma müessesesinde maymunlar da kendi aralarında birçok türlere ayrılıyorlar, birçok sınıfları var. Ama kalın çizgilerle baktığımız zaman bütün maymunların ayakları el hüviyetinde. Beyinler arasında bir mukayese yapıyoruz. İnsanın vücuduna göre beyninin oranı, şempanzenin vücuduna göre beyninin oranının 5 katı fazla. En yakın varlık şempanze ise ve insanın beyni kendi vücuduna oranla beyni, o şempanzenin vücuduna oranla beyninin 5 katıysa bu mantık alır mı insanın şempanzeden oluştuğunu? Şempanzenin boyu insanoğlunun 1/3 kadarsa, insanoğlunun ayakları ayaksa, şempanzenin ayakları else, şempanzeler konuşamıyorsa kendilerine dallarla örtebilecekleri bir yuva bile yapamıyorlarsa neden bahsediyoruz acaba? Onlar, madem ki biz onlardan sonra geldik, onlar bizden milyonlarca sene evvel, milyarlarca sene evvel dünyaya gelmişlerdi, yaşıyorlardı. O zaman bizden çok daha evvelki devrelerde yaşadıklarına göre o devrelerin bilgi birikiminin sahibi olmalıydılar. İlk insan bunların hepsini başardı. Ama maymun türlerinin bunca türünün arkasından şempanze de bunlardan hiçbirini başaramıyor. Arkasında başka bir kuvvet yok mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar eziyet ne diye edersiniz kendinize? Suları ne diye yukarıya akıtmaya çalışırsınız? Sevgili ateist kardeşlerim, bir takım din adamlarının da onlarla aynı fikirde olduğunu görmek gerçekten çok yürek yaralayıcı bir durum. Allah'a karşı savaş vermek. Ne uğruna? Her seferinde yeniliyorsunuz. Söylediğiniz her şeyin aksi ispat ediliyor. Ve her şeyin bir yaratıcı olmaksızın kendi kendisine oluştuğu iddiasının hala sahibisiniz. Peki, yani bir ilim utancı yok mu sizde? Sırf Allah'a karşı çıkmak için bu kadar inat,
Neye dayalı zannediyorsunuz? Arkanızda şeytan var, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu sınıflama dizaynına baktığımız zaman maymuna kadar gelen bir dizi oluşumun mevcut olduğunu Kur'an zaten ifade ediyor. Bütün canlıları sudan yarattık diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki sudan karaya sıçramış hayat, karada da hayat oluşmuş ve maymuna kadar gelmiş. Ama onu söyleyen Allah-u Teala insanın topraktan yaratıldığını söylüyor. Ve maymunların kemik yapısıyla insan arasında çok büyük farklılıklar söz konusu. Hülasa, sınıflanma statüsüne baktığımız zaman insan benzeri mahlukların da maymunlar olarak en çok göründüğünü görüyoruz. Ama insanı oluşturmaları mümkün görünmüyor. En basit statüde de aksini iddia edemeyecekleri bir dizayn söz konusu. Her ne kadar maymunlar cehennemi gibi falan filmler yapılıyorsa da ilim açısından ateistler de biliyorlar ki bunun bir değeri yok. Bir takım hayali şeylerle insanları buna inandırmaya çalışıyorlar ve okullarımızda bilgi olarak öğretiliyor. Ama Darwinizm her gün biraz daha inandırıcı olmaktan uzaklaşıyor. Bu ilim fukaralarının ulaşabildikleri yere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Genetik kodlar artık Darwin nazariyesini sıfırlamıştır. İddia hiçbir açıdan geçerliliğini koruyamamıştır. Olay bitmiştir. Kur'an karşısındaki bütün iddialar sıfıra ulaşmıştır. İlim orada, Kur'an'ın içinde. Sevgili kardeşlerim, mikro aleme baktığımız zaman bu söylediğimiz dizaynın daha ötesinde elektronlar var, karşıt elektronlar var ve atom yapısı var. Her şey hidrojen atomlarından oluşmuş. Bir hidrojen atomu 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektronun oluşan bir çekirdeği nükleusu, adı proton, bir de onun çevresinde dönen elektrik bir yörüngede dönen bir elektronu kapsıyor. 3676. elektron. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron bir hidrojen atomunu oluşturuyor ve bütün elementler hidrojen atomlarının birleşmesiyle oluşmuş. Atom yapısındayız. Kendi kendine 3675 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron vücuda gelecek. Elektronlar da kendi kendine vücuda gelecek. Karşıt elektronlar da birisi bu alemi temsil ediyor, birisi gayb alemini temsil ediyor. Bir grup, ikinci grup. Ve de bunlardan her 3676 tanesi bir hidrojen atomunu oluşturuyor. Ve mikro alemi
makro alemle karşılaştırdığımız zaman aynı BSS'yi görüyoruz. Bütün güneş sistemlerinde bir merkezi çekim gücü, bir de yörüngede dönen gezegenler var. Bütün yörüngeler eliptik. Ve mikro alemdeki esas neyse, merkez etrafında eliptik bir yörüngede dönen sistem neyse, aynı sistem güneş sistemlerinde de mevcut. En çok 7 tane yörünge oluşabiliyor. Ve aynı kudret eli mikro alemi de makro alemi de yaratmış. Bir gün Allah-u Teala size kainatı gösterirse, kainatın bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratıldığını göreceksiniz. İlim sahipleri, sizlere sesleniyorum. Karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdığını biliyor muydunuz? Karşıt elektronların elektron ağırlığının yarısı kadar devir sayısına ve yarısı kadar karşıt ağırlığa, negatif ağırlığa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hem bilmiyorsunuz hem de inkar ediyorsunuz. Ama ispat ettiğimiz zaman da susup kalıyorsunuz. Bir çift foton olayında, adına siz çift foton olayı diyorsunuz. Aslında çift foton olayı falan diye bir şey yok. Bir fotonun, bir gama fotonunun, bir elektrondan ve bir karşıt elektrona oluşan, birisi eksi ağırlığı, birisi artı ağırlığı temsil eden, ikisinin de ağırlığı birbirine eşit olduğu için sıfır ağırlıkta görünen, ama bir kurşun duvara vurdurduğunuz zaman veya bir aynaya ortaya bir elektron çıkıyor, bir de onun tam zıttında hareket eden, ayrılış enerjisi sebebiyle parlayan, görünen, ondan sonra da gözden kaybolan, artık tespit edilemeyen bir karşıtı var. Elektronun ağırlığı belli. Bütün fotonların ağırlığının sıfır olduğu da kesin. Ve bir foton parçalandığı zaman bir elektron çıkıyor ortaya. Hangi istikamete gidiyorsa onun tam zıttı istikamette bir nesne bir parlıyor ve yoluna devam ettiğini de görüyorsunuz. Ondan sonra kaybediyorsunuz çünkü bu aleme ait değil. Karşıt elektron. Eğer fotonun ağırlığı sıfırsa, elektronun bir artı ağırlığı varsa, bu artı ağırlığı sıfır yapabilecek olan faktör sadece aynı seviyede bir karşıt ağırlıktır. Negatif ağırlıktır. Bütün karşıt elektronlar negatif ağırlık taşır ve bu bizim tarafımızdan ispat edildi. Öyleyse ilim adına her şeyi bize Allah-u Teala öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsini vermiş. Künnes ve künnes kanunlarından bahsediyor. Vela uksumu bil künnes el cevarül künnes diyor. O merkezi çekim gücüne ve onun etrafında cebelan edene, eliptik yörüngede dönene kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kainatın sırlarının hepsi orada. Hadi gelin beraber araştıralım. Neden Allah'a yaklaşmak yerine karşı çıkmak gereğini duyuyorsunuz? İlminiz ne kadar ki? Size karşıt elektronlar negatif ağırlık taşıyor dediğimiz zaman hepiniz inkar ettiniz. Ama buna cevap veremiyorsunuz. Var mı içinizde cevap verebilecek birisi? Şu nükleer fizikte en üstün olduğunu iddia eden kimse gelsin de bir konuşalım. Gidiyoruz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne. Diyoruz ki karşıt elektronlar negatif ağırlık taşırlar. Şiddetle itiraz ediyorlar bize. Matematik olarak ispat ediyoruz adamlara. O zaman cevap verecek söz bulamıyorlar. Ve diyorlar ki hayır biz bunu yayınlayamayız. Siz gidin bir Amerikan dergisinde bunu yayınlatabilirsiniz. Biz oradan bu tarafa alırız.
Şu aşağılık duygusuna bakın sevgili kardeşlerim. Bir karşıt elektronun negatif ağırlık taşıdığını, negatif ağırlığının ve devir sayısının elektronun yarısı kadar olduğunu Allah-u Teala bize öğretiyor. Biz de herkese bunu ispat ediyoruz matematik olarak ve dünyadaki ilim dünyası, alimler grubu sırf Kur'an-ı Kerim bunları bize öğrettiği için, Allah öğrettiği için bize karşı çıkıyorlar. Her yerde aynı korkunç netice. Yahu diyoruz ki kardeşim siz matematikten anlamıyor musunuz? Bundan asırlarca evvel el-Cabir matematiğe negatif değerleri sokamasaydı, matematik de Kur'an gerçeğinden geri kalmış, Kur'an gerçeğinin dışında kalmış bir zavallı topal müsvetinin müsvetesi olmakta devam edecekti. Ama el-Cabir matematiğe negatif değerleri koydurmayı başardı asırlarca önce. Biz 15 yıldan beri uğraşırız nükleer fiziğin içine negatif değerleri katabilmek için. Herkes itiraz eder. Diyoruz ki bana söyleyin bakalım. Bir gama fotonunun ağırlığı nedir? Sıfır değil midir? Cevap evet. Aksi iddia edilemez ki, tespit edilmiş durumda. Kimse aksini iddia edemez. Peki o gama fotonu bir kurşun duvara vurdurulunca ayrılan nesnenin elektron olduğu tespit edilmiş mi? Tespit edilebilen kesin. Elektronun ağırlığı var mı? Var. Peki onun zıttında başka bir varlığında tam tersi istikamette ayrıldığı kesin değil mi? O da kesin. Elektronun ağırlığı pozitifse, pozitif ağırlığı varsa, bunun sıfır olabilmesi için aynı değerde negatif ağırlığın mutlaka o fotonun içinde mevcut olması lazım. Yoksa Lavoisier kanunu şişti. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan hiçbir şey de yok olmaz. Ama sıfır ağırlıklı bir foton bölünüyor, ortaya pozitif ağırlıklı bir elektron çıkıyor. Bunun sıfıra mücbur olabilmesi ancak ikincisinin aynı miktarda negatif ağırlığın sahibi olmasıyla mümkün. Başka bir iddiada kimse bulunamaz bu dünya üzerinde. Sonuç mu? Sonuç. İşte sizin ilminiz bu. Bundan asırlarca önce el-Cabir'e ne kadar itiraz etmişlerse bugün de bize o kadar itiraz ediliyor. Ama yolu yok. Bunu kabul etmek mecburiyetindesiniz sevgili alimler. Sevgili ütopik alimler. Sevgili Allah'ı inkar eden alimler. Ne kadar zavallı olduğunuzu öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Ama çok geç olacak. Şimdi hepinize sesleniyorum. Adres www.mihir.com. İddia: bir karşıt elektronun ağırlığı elektron ağırlığının yarısı kadardır ve elektronun yarım deviri kadar döner. Saniyedeki devir sayısı elektron devir sayısının yarısı kadardır ve ağırlığı negatiftir. Aksi iddiada bundan varsa buyurun. Öyleyse sınıflandırmaya dikkat edin. Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. İzlenebilirlik ilkesinin gereği olarak karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar değer taşıyor. Eşit değer taşısalardı hiçbir şeyi tartamazdınız bu dünyada. Ve her şey foton olurdu. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın, sevgili ateist kardeşlerim, hayatınızın en büyük hatasını işlemektesiniz. Bir inat uğruna
sırf Allah'a inanmıyoruz iddialarıyla kendinizi tüketiyorsunuz. Elinizde sizi haklı kılabilecek olan hiçbir sebebe de sahip değilsiniz. Sadece iddia ediyorsunuz. Ve iddiaların her birisini teker teker çürütüyoruz. Ve vazgeçmiyorsunuz inadınızdan. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ya bizim sevgili nükleer fizik ve nükleer kimya alimleri, şu dünyada sizin sözünüz geçiyor. Ama söylediklerimize cevap da veremiyorsunuz. Bir iddia sahibi var mı içinizde, bir cesaret sahibi insan gelsin bize bunun aksini ispat edebilsin? Bu hakikatleri bilmediğiniz için bir gama fotonunun ayrışımına, elektron ve karşı elektronun ayrılmasına siz çift foton olayı diyorsunuz. Hayır, çift foton yok. Fotonun parçalanması var. Elektron ve karşıt elektronun ayrışması var. İkincinin, yani karşıt elektronun bu aleme ait olmadığı da kesin. Çünkü izleyemiyorsunuz. Yok oluyor. Bu konudaki bu iddiayı çürütebilecek olan bir dahi var mı içinizde? Biz dahi değiliz. Bunların hepsini Allah'tan öğrendik. Hiçbir bilginin de sahibi değiliz. Biz bir atom mühendisi falan değiliz. Biz bir iktisatçıyız. Sadece Allah'ın bize öğrettiğini biliriz. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. İşte karşımdasınız. Hadi bakalım. Hodri meydan. Bir bilgi sahibiyseniz, bu söylediklerimizi çürütebilecek olan bir imkanın sahibiyseniz, bütün dünyaya sesleniyorum. Hepinizi bekliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sınıflandırmasına dikkat edin. Bir Allah'ın dostları vardır, sınıflandırmanın birinci bölümü, bir de düşmanları vardır. Sakın o düşmanlar sizler olmayın. İşte hepinize hayattaki en önemli mesajımız bu. Yoksa ancak öldüğünüz zaman ne söylediğimizi anlarsınız ama iş işten geçmiş olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun, insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş.
bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki, bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı?
öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizle ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu. Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâyü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisine seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri
mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki,
O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh. Allah'ı temsil eden, neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir
yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ihvaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ leyâvudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri
bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispet

sahibi olduğunuz için o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Arda arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestûre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mestûre var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor,

Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim. Önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safa. Sonra onu seveceksiniz. İkinci safa. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safa. Sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neden insanlar bu güzellikleri
gerçekleri göremezler. Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır, ve sever.
ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça sevgisi de mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. 14. basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

0: Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik bir sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz.
1: hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar. Ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz. Mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa, keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir, yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler. Kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi solundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kâhinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kâfirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'ariç, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kâfirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu onların vaad olundukları gündür. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artırma.

annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap, ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman, onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi var.

Nihayet vaat olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaat olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz, ateş ehlini, cehennem bekçilerini, meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler, yakın sahibi olsunlar, ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o,
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni, dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü,
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halketti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı diler şükreden olur ya da Allah'a ulaşmayı dilemez küfreden olur. Muhakkak ki biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik.
Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere and olsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere and olsun. Dağıtıp yayanlara and olsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara and olsun. Ve de zikri ilka edenlere and olsun. Bu yeminler, özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline.
Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah bir aradayız. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an bir lafız yedi tane ruhtan oluşur. O bir lafızı kendi arasında yedi tane safa içerir. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhu da gene kendi arasında yedi ayrı safayı içerir. Öyleyse böyle bir muhteva kişisel bazda ele alınamaz. Mutlaka ilahi kaynağa ihtiyaç gösterir. Yani vahye dayalı bir açıklama asıldır. Ruh için. Bu Kur'an tefsiri dersleri Kur'an-ı Kerim'in ruhu sadedinde veriliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de lafza mütalik olan hususları diğer Kur'an-ı Kerim'lerde de bulabilirsiniz. Bir kısmını hiç bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemek ve hidayet konusundaki hiçbir safayı başka Kur'an-ı Kerimlerde bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim meallerinde ve tefsirlerinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu bir güzellik Kur'an-ı Kerim tefsiri. Tefsir müessesesi ruhu içerir. Şuara Suresi 40. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz.

Kur'an-ı Kerim'in 26 numaralı suresi, Şuara suresi, onun 40. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Leallena nettebi'us seharate in kânu humul galibin. Leallena, böylece biz, o zaman biz, nettebi'u tabi oluruz. Es seharate, sihirbazlar. İn, eğer kâni oldular, hüm onlar. El galibin, galip gelenler. Eğer onlar galip gelirlerse, o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Bunları söyleyenler de Firavun'la yüz yüze gelen sihirbazlar. Evet.

sihirbazlar görülüyor ki önceden karar vermişler. Eğer o bizden üstünse biz ona tabi oluruz. Ama bu önceden karar verdikleri karar aslında onları hidayete erdirecek olan bir zemin hazırlıyor onlara. Neticede Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar ve Allah'ın yolunu seçiyorlar. Şuara suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'es seharatu kalu firavne

0: قالوا لي فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأرتك böylece lemma olduğu zaman ca'ya geldi.
1: Hidayette olanlara
0: galu dediler. Li firavne, firavun. Mi inne muhakkak gerçekten lena bize le elbette mutlaka ecran ecir mükafat. İn eğer künna biz olduk, nahnu biz el galibin, galip olanlar. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler.

Yani istedikleri şey dünyada bir para kazanmak, mükafat, bir ücret almak sihirleri sebebiyle. Zaten sihirbazlıklarına göre şeytanla bir yakın ilişkileri söz konusu. Elbette dünya hayatına değer verecekler. Elbette paraya değer verecekler. Ve de Firavun'dan mükafat istiyorlar. Ve 42. ayet-i kerime Gale Ne'am ve innekum izen le minel mukarrebine. Gale dedi Ne'am. Evet. Ve innekum ve muhakkak ki siz izen öyleyse o zaman le elbette mutlaka minel mukarrebin yakın olanlardan yakınlardan. Firavun evet muhakkak ki siz o zaman yakınlardan yani bana yakınlardan olacaksınız dedi. Firavun'a yakın olanlar yani onun çevresindeki sorumlu kişilerden birileri olacaksınız manası çıkıyor. Yeter ki siz galip gelin Musa ile Harun'a. O zaman siz muhakkak benim çevremdeki, yakın çevremdeki kişilerden olacaksınız. Yani bunun manası size büyük mevkiler vereceğim. Devlet ricali olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lehum Musa elku ma entum mulkun. Kale dedi lehum onlara Musa, Hazreti Musa elku atın. Ma şey entum siz mulkun. Atanlar atılacak olan mulkune. Atanlar atılacak olan Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın. Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi ki. Dedi. Musa Aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi. Yani hepsinin ellerinde bir şeyler var. Hazreti Musa'nın elinde de asa var. Hani şu daha evvel Firavun'a atarak ejderha haline gelen asası var Hazreti Musa'nın elinde. Onların da ellerinde ipler var ve asalar var. Ve Hazreti Musa dedi ki atacağınız şeyi atın. Ve elkav hiba lehum ve si yehum ve kalu bi izzeti firavne inna le nahnul galibun. Ve artık böylece elkav atın hibalehum onların ipleri ve ısıyyehum ve onların asaları ve kalu ve dediler bi ile için izzeti izzet üstünlük firavne firavun inna muhakkak biz le elbette nahnu biz el galibun galip olanlar üstün olanlar. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için galip gelenler elbette biz olacağız dediler.
galip gelenler elbette biz olacağız dediler. Firavun'un izzeti için, nefsani tatmini için, Firavun'un şerefi için galip gelenler elbette biz olacağız dediler.

Galip gelenler elbette bizleriz. Dediler. Biz olacağız diye bizleriz dediler. İnna ve nahnul galibin.

için ve Firavun izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz dediler. Yani hepsi atıyor asalarını, iplerini, sihirli asalarını, sihirli iplerini ve diyorlar ki galip gelenler muhakkak ki bizleriz. Hiç şüphesiz muhakkak ki elbette bizleriz. Böyle bir zannın içindeler. Aslında sadece zan. Onların tarafında şeytan var ama Hazreti Musa'nın tarafında Allah var. Ve netice 45. ayet-i kerime Fe Elka Musa Asahu Fe İza Hiye Telkafu Ma Yefikun Fe böylece sonra Elka attı Musa aleyhisselam asahu onun asası ve böylece o zaman iza olduğu zaman hiye o telkafu yutuyor ma şey yehfikun uyduruyorlar. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o, yani Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı ve işte o zaman o, yani Hazreti Musa'nın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Allah'ın kudretiyle şeytanın gücü bir savaş veriyor. Her zamanki gibi böyle bir şey. Ne zaman olursa olsun mutlaka Allah kazanır. Ve Hazreti Musa'nın attığı Allah'ın emrinde olan asa bütün o iplerin vücuda getirdiği yılan gibi olan şeylerin hepsini yutmuş. Ve 46. ayet-i kerime Fe ulkiyer ulkiyes seharatu sacidin Ve o zaman hemen ulkiye atıldılar, kapandılar. Yani yere kapandılar. Es-sahârâsı sihirbazlar, sacidîne secde edenler, secde ederek. Neye karar vermişlerdi 40. ayet-i kerimede? Verdikleri şey, karar verdikleri şey neydi? Eğer o galip gelirse biz ona tabi oluruz diyorlardı. لَعَلَّنَا نَتَّبِهُ السَّهَارَاتَ اِنْكَانُ هُمُ الْغَالِب۪ينَ Eğer onlar galip gelirlerse, o zaman biz sihirbaz zannettikleri, o sihirbazlara yani Hazreti Musa ile Harun'a tabi oluruz diyorlardı. Bunun tabi neticesi olarak Hazreti Musa'nın attığı asa, onların iplerinin hepsini, yılan haline getirdikleri iplerinin hepsini yutuverince, secde edip yere kapanıyorlar. Tabiyet için hazır hale geliyorlar. Sihirbazlar hemen secde ederek secdeye kapandılar.

Sihirbazların hepsi Hazreti Musa'nın ve Harun'un karşısında secde ediyorlar. 47. ayet-i kerime Galu amennâ bi rabbil alemin. Galu dediler, biz iman ettik bi ile e rabbi rabbi el alemin, alemler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa ve Harun daha evvel onlara, Firavun'un da dahil olduğu noktada, bizim Rabbimiz alemlerin Rabbidir. Yerlerde göklerde O'nundur demişlerdi. Ve şimdi alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Ve 48. ayet-i kerime Rabbi Musa ve Harune, Harun. Rabbi, Rabbi Musa, Musa aleyhisselam ve Harune ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Rabbine. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine, yani Rabbine ne? Rabbine iman ettik. Alemlerin Rabbine iman ettik. O aynı zamanda Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un Rabbidir diyor. Sihirbazlar ve Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Tabi olmak için secde haline geliyorlar. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Gale amentum lehu kable en azene lekum innehu le kibiru kemellezi kibiru kumullezi alleme kumus sıhr sıhra sıhr fe le sevfe ya le mu ne fe le sevfe ta le mu le ukat tı anne ey diye kum ve elcu le kum min hilafin ve le usal li benne kum ecmain. Kale dedi, amentum, siz iman ettiniz. Lehu ona, kable önce evvel, en azene, benim izin vermem. Lekum size, innehu muhakkak ki o, le elbette mutlaka, kebirukum sizin büyüğünüz. Ellezi ki o, talemune bileceksiniz. Allemekum size öğretti, es sihra, sihir, büyüğü.

Sí. Öğreten. Es-sihra sihir, büyü. Fe artık öyleyse, le mutlaka elbette sefe yakında ta'lemun bileceksiniz. Le elbette mutlaka o katı anne kestireceğim. Eydiyekum sizin ellerinizi ve ercülekum ve sizin ayaklarınızı min hilafin karşılıklı çaprazlama. Vele ve mutlaka usallibennekum sizi astıracağım ecmain topluca hepsi. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi.

Ve Firavun'un buradaki tehdidini görüyoruz beraberce. Firavun ne diyor? Ben size izin vermeden evvel ona tabi oldunuz ha, ona iman ettiniz ha diyor. Öyleyse neler yaptığımı görürsünüz siz diyor. Size sihir öğreten bir sihirbazla karşı karşıyasınız. Hepsi bu kadar. O sizin ustanız, tamam. Ama siz ona secde ettiniz, ona tabi olmak için hazırsınız manası çıkıyor Firavun'un davranışlarında. O zaman ben sizi mutlaka ellerinizi ayaklarınızı kestireceğim ve mutlaka sizi astıracağım. Yani Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a büyücülerin, sihirbazların tabi olmak üzere onun önünde secde etmeleri anlaşılan Firavun'u zıvanadan çıkarmış ve kararlar veriyor hemen onların hepsini astırma konusunda. Şuara 20'de Allah-u Teala, Şuara 50'de Allah-u Teala diyor ki Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun. Kalu dediler, la dayra, zararı yok, önemli değil. İnna muhakkak ki biz ila rabbine, Rabbimize münkalibun, dönenleriz. Kalu la dayra. Önemi yok. Bizim için önemli değil. Bu bizim için bir zarar değil. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönenleriz. Dediler. Yani Hazreti Musa ve Harun onlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini mutlaka bu arada söylemiş olmalı. Çünkü Allah'a dönmekten bahsediyor. Allah'a dönüş, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmaktan bahsediyor adamlar. Büyücüler eskiden büyücüyken demek ki bu arada Hazreti Musa ve Hazreti Harun onlara, onlar secde ettikleri zaman bir şeyler

müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Bu ayet, yani Şuara suresinin 50. ayeti kerimesi, sihirbazların Allah'a döneceklerine dair tam bir imanın sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Biliyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki Allah kullarından dilediğini Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Burada da biz muhakkak ki Rabbimize dönenleriz. Rabbimize dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Buradaki ifade dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Ruhlarımız mutlaka biz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diyenler. Bu ifade Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un onlara birçok şeyi anlattığını, tabiyetlerini de takip ettiklerini ifade ediyor. Ve 51. ayet-i kerime inna natme'u en yafira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. İnna muhakkak ki biz natme'u umuyoruz, istiyoruz. En yafira mağfiret etmesi lena bizi, bize Rabbina Rabbimiz hatayena bizim hatalarımız en kunna olmuş olmamız evvela ilk evvel el müminin müminler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz.

Acaba ne demek istiyorlar? Müminlerin ilki olduk diye. Evet, Firavun kavmindeki ilk müminler. Hazreti Musa zamanında Mısır teknik açıdan dünyadaki en mütekamil ülke. Şehrin büyük kısmı yüksek binalardan oluşuyor. İnsanların taşıması normal standartlarda mümkün olmayan çok büyük taşlarla Firavun mezarları yaptırılıyor. Ehramlar yaptırılıyor.

kavmindeki ilk müminler. Mümin kimdir? Mümin Allah'a ulaşandır. Mümin daha evvelki kıdemede irşat makamının önünde tövbe edendir. Mümin daha evvelki kıdemede Allah'a ulaşmayı dileyendir. Daha evvelki kıdemede mümin yok. Allah'a inanıyor diye kimse mümin olamaz. Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a inanan

bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar müminlerdir. Sadece onlar şirkten kurtulur. Sadece onlar dalaletten kurtulur. Sadece onlar fırkalara ayrılmayıp tek bir fırka oluştururlar. Yani müminleri oluştururlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Ve mümin olduk, yani Allah'a ulaşmayı diledik. Ve Rabbimizin bize mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz diyorlar. Tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda mağfiret gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu ayet, Şuara Suresinin 51. ayet-i kerimesi, tabiyetin henüz gerçekleşmediğini ifade ediyor. Gerçekleşseydi diyeceklerdi ki Allah Teala'nın bizi bize mağfiret etmesini umuyoruz. Günahlarımızı sevaba çevirmesini umuyoruz. Yani birinci kesim Allah'a ulaşmayı dedikleri için halletmiş. Allah onların günahlarını örtmüş. Allah Teala'nın 7 tane furkan verirken vücuda getirdiği işlevler sebebiyle günahlarını onların örttüğü kesin ama henüz sevaba çevirmemiş. Yani tabiyet gerçekleşmemiş. Gerçekleşince günahların sevaba çevrilmesi de yani mağfirette tahakkuk olacak. Ve 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ev hayna ila Musa en esri bi ibadi innekum muttebeun ve evhayna ve biz bahsettik ila Musa aleyhisselama en esri gece yürümesi, gece yola çıkması ve ile ibadi kullarım innekum muhakkak ki siz muttebeun takip edilecek olanlar. Ve Musa aleyhisselama kullarım ile gece yola çık, muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik.

kullarım ile gece yola çık. Kimler kullar? Hazreti Musa'ya evvelce tabi olanlar. Onlarla beraber gece yola çık, muhakkak kesin takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik diyor. Bu burada sihirbazların faslı geçmiş.

Allah Teala onların takip edileceğini önceden bildiriyor. Şimdi onların yola çıktıklarının arkasından Firavun şehirlere toplayıcılar gönderecek. Ayet 53 bunu ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ersele firavnu fil medaini haşirin. Ve artık böylece bunun üzerine ersele gönderdi firavun fi el medaini şehirlere haşirin, toplayıcılar. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi.

şehirlere toplayıcılar gönderdi. Maksadı derhal bunların arkasından giderek onları yolda yok etmekti. O ordu toplamak istiyordu. Bütün şehirlere gönderdiği emirlerle o şehirlerdeki askerleri Hazreti Musa, Hazreti Harun ve onunla beraber olan İsrailoğullarını takip edip yok etmek üzere asker toplamak için gönderdi. Ve 54. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne haulâ'i le şirzi matun ve şirzi matun kalilun kalilun inne muhakkak ki haylayı bunlar le elbette gerçekten şirzi matun küçük topluluk, küçük grup kalilun sayıları az sayıları az ve muhakkak ki bunlar sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Hazreti Musa ve İsrail kavminin orada bulunan Firavun'un bulunduğu Mısır ülkesinde bulunan İsrailoğulları. Ve 55. ayet-i kerime ve innehum lena le gaizun ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren yani çok öfkelendiren bir toplum. Bir toplum kelimesi geçmiyor. Bir belki ayet-i kerimeye atıf yapılarak ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren bir toplum diye cümle tamamlanıyor parantez içinde.

bize çok öfkelendiren ve aynı zamanda bize karşı çok öfke duyan

Bir toplum. İki manayı da ihata ediyor. Gâhizun, kızdıranlar, öfkelendirenler, kızanlar ve öfkelenenler. Gâiz sahipleri. Ve 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inna le cemi'un hazirun. Ve inna ve muhakkak ki biz le elbette gerçekten cemi'un toplum, topluluk hazirun, sakınılan, korkulan, tedbir alan. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Tedbir alan. Sakınılan, korkulan, tedbir alan. Mısırlılar sayılarına, asker sayısının üstünlüğüne, ellerindeki harp araçlarına güvenerek bunları söylüyorlar. Ve 57. ayet-i kerime ve ahraçnahum min cennatin ve uyun. Ve artık böylece ahraçnahum, biz onları çıkardık min cennatin, bahçelerden ve uyunin ve pınarlardan. Böylece biz onları, yani Firavun ve kavmini, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Daha sonraki devrelerde olacak olayları Allah-u Teala burada açıklığa kavuşturuyor. İsrailoğulları sonra Mısır'ı işgal ediyorlar. Böylece biz onları, yani Firavun ve kavmini, bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Sahipleri onlardı. Ama o bahçelerden de pınarlardan da onları çıkardık diyor Allah Teala. Ve kunuzin ve makamin kerim. Ve kunuzin ve hazineler ve makamın makamlar ve kerimin kerim ikram edilmiş yüksek. Ve hazinelerden ve ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. Bahçelerden ve pınarlardan, hazinelerden ve yüksek makamlardan çıkardık diyor Allah Teala. Firavun kavmini Allah Teala helak ediyor neticede. Ve neticeyi 59. ayet-i kerime veriyor. Kezalik ve evresna ha beni İsrail'e. Kezalike, işte böylece, ve evresna ha ve ona maris kıldık beni İsrail'e, İsrailoğulları. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Yani o soylu kalabalık, zengin ve şımarık Mısır halkını Allah Teala cennetlerinden, bahçelerinden, cennet dediği dünya üzerindeki bahçeler burada, bahçelerden, yüksek makamlardan hepsini sürüp çıkardık diyor. Ve yerlerini İsrailoğullarını geçirdik diyor. İsrailoğulları Mısır ülkesini sahip çıkarak Allah-u Teala Mısır ülkesini İsrailoğullarının emrine veriyor. Yani
Allah Teala'nın dizaynıyla her şey gerçekleşir. Allah Teala İsrail ordusunu Mısır'ın İsraillileri, ordu falan yok ortada, bir halk, Hazreti Musa, Hazreti Harun ve İsrailoğulları yola çıkıyorlar Mısır'dan ayrılmak üzere. Arkalarından da bir ordunun gelmesi söz konusu. Ve neticeyi şimdiden söylüyor Allah Teala. Biz onları, Firavun'un ülkesini, İsrail oğullarını onlara varis kılarak İsrail oğullarına verdik diyor Allah Teala. İsrail oğullarını onların bahçelerine, makamlarına, evlerine, her şeylerine varis kılmış. Ve 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve etva ehum müşri kıyın ve artık böylece etva ehum onlara tabi oldular, onların peşine düştüler. Müşrikin, şark tarafı, doğu tarafı. Böylece doğuya doğru onların peşine düştüler. Mısır ordusu, bütün o şehirlerden toplanan ordu, İsrailoğullarının Hazreti Musa ve onunla beraber Mısırlardan kaçan İsraillerin, İsrailoğullarının peşine düşüyor Firavun ve ordusu. Buradaki müşrikin kelimesini şarktan bahsettiği, doğudan bahsettiği için doğuya doğru olarak aldık. Ama güneşin doğuş vakti olarak da değerlendirenler var. Biz doğuya doğru bir yol söz konusu olduğu için ve Allah Teala'da şarktan bahsettiği için doğuya doğru bir yol olmak üzere diye değerlendirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olayın sonunu Allah Teala zaten 58 ve 59. ayetlerde vermiş. Biz İsrailoğullarını Mısırlılara varis kıldık diyor. Onların hepsini bahçelerinden, evlerinden, saraylarından, makamlarından sürüp çıkardık. Hepsini, onların hepsinin mallarını, mülklerini aldık ve İsrailoğullarına verdik diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği bizlere nasip kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an tefsiri dersinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, kalbinde zerre kadar iman olan kişi, cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis, acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehennemi dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah-u Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana zaman geri döndüğünde herkes hayattadır.
hayattadır o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sure birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sure ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sağ olabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, ondan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikrem olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennemde sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye, ispat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah-u Teala diyor ki, ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah-u Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlûdun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlûdun buyuruyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nâru hüm fîhâ hâlûdun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada
devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fîhâ hâlidûn. Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fîhâ hâlidûn diyor. Gene aynı şey. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime Beyyine 6. Fî nâr-ı cehenneme hâledîne fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fî nâr-ı cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nar cehenneme haldine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve halidun finnari. O kişiler gibi mi onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103. Fi cehenneme halidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü evvâbe cehenneme haldine fîhâ. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca İçinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93 Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir. Orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine Fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rahat Suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fiha hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegabin 10 Ülâike ashabin nâru halidine fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabün nâri, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ. Orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63 Allah Teala buyuruyor Fe enne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ.
Ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kılet hulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki, cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın.

gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada size Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye. Her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa men şa'allahu deseydi Allah-u Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama En'am 128'de Allah-u Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şa'allahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah-u Teala diyor ki, şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki, onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah-u Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dâmeti semâvâtu vel ardu. İlla mâ şâ'e. Mâ şâ'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler.